sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi 2. dönem toplantısı protokolüne imza atıldı. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında hükümlülerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde istihdamı için hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla çalıştırılmalarına dair işbirliği protokolü imzalandı. Belçika'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Brüksel Havayolları'nın 4 ile 6 haftalık jet yakıtı kaldığı duyuruldu. İran basını, Amerika Birleşik Devletleri medyasında yer alan ve Tahran-Washington'ın anlaşmaya yakın olduğunu iddia eden haberin doğru olmadığını ve İran'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu ve bazı kabul edilemez maddeler içeren teklife henüz yanıt vermediğini bildirdi. Ve spor. Fenerbahçe efsane başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulüp'te gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Yaptığı yazılı açıklamada diğer adaylara da birleşme çağrısı yapan Yıldırım, Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Balıkesir Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde Edremit Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olacak şekilde kontrolü sağlanıyor. Devrekhani Kastamonu Ilgaz yolunun 66 ila 69. kilometrelerinde Dipham mevkiinde Karanlık Dere Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercik çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürümüyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 8 derece, Atina sağanak yağışlı 16, Belgrad sağanak yağışlı 17, Berlin sağanak yağışlı 10, Helsinki sağanak yağışlı -3, Kiev parça bulutlu 15, Kopenhag sağanak yağışlı 5, Londra sağanak yağışlı 7, Madrid sağanak yağışlı 7, Moskova çok bulutlu 14, Paris sağanak yağışlı 8, Priştine sağanak yağışlı 11, Roma çok bulutlu 14, Saraybosna parça bulutlu 8, Sofya sağanak yağışlı 9, Tiran parça bulutlu 13, Varşova sağanak yağışlı 12, Viyana sağanak yağışlı 14 ve Zürih sağanak yağışlı 9 derece. Asya kıtasında Amman çok bulutlu 9 derece, Aşgabat çok bulutlu 19, Astana sağanak yağışlı 8, Bağdat çok bulutlu 19, Bakü sağanak yağışlı 13, Bişkek çok bulutlu 11, Duşanbe çok bulutlu 15, Kabil parça bulutlu 8, Kerkük parça bulutlu 14, Kuveyt sağanak yağışlı 24, Medine sağanak yağışlı 25, Mekke sağanak yağışlı 25, Riyad sağanak yağışlı 25, Şam çok bulutlu 7, Tahran parça bulutlu 17, Taşkent çok bulutlu 18, Tiflis sağanak yağışlı 10 ve Tokyo parça bulutlu 11 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 15 derece, Kahire çok bulutlu 13, Melbourne sağanak yağışlı 12, Montreal parça bulutlu 3, New York sağanak yağışlı 9, Sydney parça bulutlu 16 ve Washington parça bulutlu 5 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 3 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 12, Gümülcine parça bulutlu 10, Kırcaali sağanak yağışlı 6, Köln sağanak yağışlı 11, Komrat parça bulutlu 9, Köstence sağanak yağışlı 6, Münih sağanak yağışlı 11, Podgorica parça bulutlu 13, Selanik sağanak yağışlı 12, Şumlu sağanak yağışlı 6, Taraklia parça bulutlu 9, Valkaneş parça bulutlu 10, Zenitsa parça bulutlu 8, Gazimagosa sağanak yağışlı 9, Girne sağanak yağışlı 12, Lefkoşa parça bulutlu 7 ve Güzelyurt sağanak yağışlı 6 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Çevren için bir şey yap.
1: Şişeni cam kumbarasına at. Pilleri geri dönüşüm kutularına.
2: Çevren için bir şey yap.
0: Havayı,
3: toprağı,
1: denizi koru.
2: Ambalaj atıkları çöp değildir. Unutma.
3: Çevrene sahip çık.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 4. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 6-26 derece.

Bilecik 6.22, Bursa 8.24, Kocaeli ve Çanakkale 10.25, Edirne 9.27 derece. İstanbul 10.22, Kırklareli 9.25, Sakarya 8.24, Tekirdağ 9.20 ve Yalova 12.23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 5-18 derece, Aydın 12-28, Denizli 10-24, Kütahya 4-19 derece. İzmir 12-28, Manisa 11-28, Muğla 7-25, Uşak 6-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 11-24, Antalya 13-24, Burdur 7-21, Hatay 8-23 derece. Isparta 6-21, Kahramanmaraş 9-21, Mersin 12-22, Osmaniye 10-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Aksaray 4-18 derece, Ankara 6-18, Çankırı 6-21, Eskişehir 5-21, Karaman 5-18 derece. Kayseri ve Konya 4-18, Kırıkkale 7-20, Kırşehir 5-18, Nevşehir ve Niğde 4-16, Yozgat 5-16, Sivas 3-16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 7-23 derece, Bolu 3-20, Düzce 7-24, Karabük 6-22, Kastamonu 5-20, Zonguldak 9-16 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Amasya hariç bölgenin iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-21 derece, Artvin 8-14, Bayburt 2-13, Çorum 5-19 derece. Giresun 9-17, Gümüşhane 3-14, Ordu 9-16, Rize 10-17 derece. Samsun 9-17, Sinop 11-18, Tokat 5-20, Trabzon 10-16 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Hakkari ve Şırnak hariç bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu olacak. Ağrı 3-14 derece, Ardahan 1-10, Bingöl 4-17, Bitlis 2-12, Elazığ 5-18, Erzincan 5-16 derece. Erzurum 2-11, Hakkari 3-15, Iğdır 10-21, Kars 1-12, Malatya 6-18 derece. Muş 4-15, Tunceli 5-18, Şırnak 7-17 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 8-21, Batman 8-22, Diyarbakır 7-20, Gaziantep 8-20 derece. Kilis 8-21, Mardin 7-19, Şanlıurfa 11-22 ve Siirt 8-20 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının restorasyonu tamamlandı. Kalan 101 eserin rekonstrüksiyonu yıl içinde nihayete erecek. 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak dedi. Jandarma Genel Komutanlığı'nca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 518 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 392 şüpheliden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini, söz konusu düzenlemeyi önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde destansı öfke operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın İran'da dahil olmak üzere herkese açılacağını açıkladı. Trump, şartların kabul edilmemesi halinde ise bombardımanın başlayacağını ve bunun öncekinden çok daha yüksek bir düzeyde ve yoğunlukta olacağını belirtti. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde Edremit-Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olacak şekilde kontrolü sağlanıyor. Devrekhani-Kastamonu-Ilgaz yolunun 66 ila 69. kilometrelerinde Dipham mevkiinde Karanlıkdere Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar mevkii, Sivas, Rize, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Mayıs Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Denizyolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: gece. Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 5. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 6-26 derece, Bilecik 6-22, Bursa 8-24, Kocaeli ve Çanakkale 10-25, Edirne 9-27 derece. İstanbul 10-22, Kırklareli 9-25, Sakarya 8-24, Tekirdağ 9-20 ve Yalova 12-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 5-18 derece, Aydın 12-28, Denizli 10-24, Kütahya

Antalya 4, 19 derece. İzmir 12-28, Manisa 11-28, Muğla 7-25, Uşak 6, 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 11-24, Antalya 13-24, Burdur 7-21, Hatay 8-23 derece. Isparta 6-21, Kahramanmaraş 9-21, Mersin 12-22, Osmaniye 10-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Aksaray 4-18 derece, Ankara 6-18, Çankırı 6-21, Eskişehir 5-21, Karaman 5-18 derece. Kayseri ve Konya 4-18, Kırıkkale 7-20, Kırşehir 5-18, Nevşehir ve Niğde 4-16, Yozgat 5-16, Sivas 3-16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 7-23 derece, Bolu 3-20, Düzce 7-24, Karabük 6-22, Kastamonu 5-20, Zonguldak 9-16 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Amasya hariç bölgenin iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-21 derece, Artvin 8-14, Bayburt 2-13, Çorum 5-19 derece. Giresun 9-17, Gümüşhane 3-14, Ordu 9-16, Rize 10-17 derece. Samsun 9-17, Sinop 11-18, Tokat 5-20, Trabzon 10-16 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Hakkari ve Şırnak hariç bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu olacak. Ağrı 3-14 derece, Ardahan 1-10, Bingöl 4-17, Bitlis 2-12, Elazığ 5-18, Erzincan 5-16 derece. Erzurum 2-11, Hakkari 3-15, Iğdır 10-21, Kars 1-12, Malatya 6-18 derece. Muş 4-15, Tunceli 5-18, Şırnak 7-17 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 8-21, Batman 8-22, Diyarbakır 7-20, Gaziantep 8-20 derece. Kilis 8-21, Mardin 7-19, Şanlıurfa 11-22 ve Siirt 8-20 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerine kadar güneydoğudan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, doğusunda yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, yer yer güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de ise doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi 2. dönem toplantısı protokolüne imza atıldı. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında hükümlülerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde istihdamı için hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla çalıştırılmalarına dair işbirliği protokolü imzalandı. Belçika'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Brüksel Havayolları'nın 4 ile 6 haftalık jet yakıtı kaldığı duyuruldu. İran basını, Amerika Birleşik Devletleri medyasında yer alan ve Tahran, Washington'ın anlaşmaya yakın olduğunu iddia eden haberin doğru olmadığını ve İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu ve bazı kabul edilemez maddeler içeren teklife henüz yanıt vermediğini bildirdi. Ve spor. Fenerbahçe efsane başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulüp'te gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Yaptığı yazılı açıklamada diğer adaylara da birleşme çağrısı yapan Yıldırım, Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Balıkesir Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde Edremit Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olacak şekilde kontrolü sağlanıyor. Devrekhani Kastamonu Ilgaz yolunun 66 ila 69. kilometrelerinde Dipham mevkiinde Karanlıkdere Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Farkındayım.
2: Bilinçliyim.
3: Temiz tutuyorum.
2: Koruyorum.
4: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
5: Çünkü çevre benim.
6: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar mevkii, Sivas, Rize, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Mayıs Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 6. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 6-26 derece, Bilecik 6-22, Bursa 8-24, Kocaeli ve Çanakkale 10-25, Edirne 9-27 derece, İstanbul 10-22, Kırklareli 9-25, Sakarya 8-24, Tekirdağ 9-20 ve Yalova 12-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 5-18 derece, Aydın 12-28, Denizli 10-24, Kütahya 4-19 derece. İzmir 12-28, Manisa 11-28, Muğla 7-25, Uşak 6-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 11-24, Antalya 13-24, Burdur 7-21, Hatay 8-24.

8-23 derece. Isparta 6-21, Kahramanmaraş 9-21, Mersin 12-22, Osmaniye 10-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Aksaray 4-18 derece, Ankara 6-18, Çankırı 6-21, Eskişehir 5-21, Karaman 5-18 derece. Kayseri ve Konya 4-18, Kırıkkale 7-20, Kırşehir 5-18, Nevşehir ve Niğde 4-16, Yozgat 5-16, Sivas 3-16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 7-23 derece, Bolu 3-20, Düzce 7-24, Karabük 6-22, Kastamonu 5-20, Zonguldak 9-16 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Amasya hariç bölgenin iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-21 derece, Artvin 8-14, Bayburt 2-13, Çorum 5-19 derece. Giresun 9-17, Gümüşhane 3-14, Ordu 9-16, Rize 10-17 derece. Samsun 9-17, Sinop 11-18, Tokat 5-20, Trabzon 10-16 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Hakkari ve Şırnak hariç bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu olacak. Ağrı 3-14 derece, Ardahan 1-10, Bingöl 4-17, Bitlis 2-12, Elazığ 5-18, Erzincan 5-16 derece. Erzurum 2-11, Hakkari 3-15, Iğdır 10-21, Kars 1-12, Malatya 6-18 derece. Muş 4-15, Tunceli 5-18, Şırnak 7-17 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 8-21, Batman 8-22, Diyarbakır 7-20, Gaziantep 8-20 derece. Kilis 8-21, Mardin 7-19, Şanlıurfa 11-22 ve Siirt 8-20 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının restorasyonu tamamlandı. Kalan 101 eserin rekonstrüksiyonu yıl içinde nihayete erecek. 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak dedi. Jandarma Genel Komutanlığı'nca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 518 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 392 şüpheliden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini, söz konusu düzenlemeyi önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde destansı öfke operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın İran'da dahil olmak üzere herkese açılacağını açıkladı. Trump, şartların kabul edilmemesi halinde ise bombardımanın başlayacağını ve bunun öncekinden çok daha yüksek bir düzeyde ve yoğunlukta olacağını belirtti. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Balıkesir Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde Edremit Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olacak şekilde kontrolü sağlanıyor. Devrekhani Kastamonu Ilgaz yolunun 66 ila 69. kilometrelerinde Dipan mevkiinde Karanlık Dere Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: O Hacı Haber'i dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar mevkii, Sivas, Rize, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Mayıs Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: Havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün insanları etiketlemekten bahsedeceğiz. İnsan beyni gördüğü her şeyi tanımak ve tanımlamak ister. Hareket eden şeyler için daha acele davranır. Yani bir odaya girdiğinde önce etrafında bir tehlike olup olmadığına bakar, sonra ilginç ve sıra dışı olan şeyleri inceler ve tanımlar. Odaya bir insan girerse, kendi bulunduğu ortama yaklaşıyorsa, işte o zaman beyin yüz tanıma sistemini çalıştırır. Güzel, güvenilir, kendi inançlarında olan, sevimli, yakışıklı, dost bir yüz mü? Kızgın, öfkeli, sert bir yüz mü? Aynı zamanda ellerin pozisyonunu ve silah benzeri bir cisim var mı? Buna bakar. Muhteşem beynin bunların hepsini bir iki saniye içinde yapması ve etiketlemesi. Bu güvenilir, bu yakışıklı ve sevilir. Bu çok güzel, bunu tanımlayamadım, uzak dur. Ya da işte bu, buna aşık ol diyen beynimizdir. Etiketleme sistemin gördüğü insanı mevcut klasörlerin içine atamazsa ya çok korkar ve uzak durur ya da aşık olur. Şaşırdınız değil mi? Bu etiketleme olayını maalesef başka alanlarda da görürüz. Tanıştırıldıktan birkaç dakika sonra sizi çözdüm diyenler, siz sağcısınız, solcusunuz, falanca partiyi seviyorsunuz ya da siz şunu şöyle yapmazsınız diyenler, sizin burcunuz şudur, siz asla böyle değilsinizdir diyenler, liste uzar gider. Çünkü beyin tanımlama ve tanıma hemen devreye girmiştir. Öğrendikleriyle örtüşüyor muyuz bunun kontrolünü hızlıca yapar. Belki de ters düşüyorsunuzdur, o da mümkün. O yüzden de sizi sınıflandırmak ister. Bazen etiketleme en geniş anlamda girmiştir. Öğrendikleriyle örtüşüyor muyuz bunun kontrolünü hızlıca yapar. Belki de ters düşüyorsunuzdur, o da mümkün. O yüzden de sizi sınıflandırmak ister. Bazen etiketleme en geniş anlamıyla kıyafette olur.

0: Bunu yaparlar. Sizi kıyafetinizle etiketlemeye hakları yoktur ama bakımlılığınıza bakacak hakları vardır. Ayakkabının markası değil ama temizliği önemlidir. Rahatlığı önemlidir. Ayakkabı nereden alınmış olursa olsun ayağınızda çamur içinde durmamalıdır. Rozetler gibi şeylere de lütfen dikkat edin. A taraf olduğunu belli edersen neden B, C ya da D beni sevmiyor diye düşünmeyeceksin. Genellemelerin hepsini boş vereceksiniz aslında. Kelerin de karakteristikleri vardır. Bizim ülkemiz etiketlemeyi çok sever. Bir kadına baktığı anda fazla rujundan, etek boyundan, başını kapatıp kapatmamasından hemen etiketler. Çünkü etiketlemeyi sever. Çünkü yargılı cümleleri sever. Peki neden yargılamayı sever? Öyle öğrenmiş de ondan. Çünkü babası da etiketlemiş, annesi de etiketlemiş. Annesi altın günlerinde dedikodu ile etiketlemiş. Onları da ailelere etiketlemiş. Hiç bana ne, beni ne ilgilendirir dememiş ki kimse. Kendine bakmamış, başkalarını düzeltmek daha kolay gelmiş. İşte ikili ilişkilerde de böyle bu. En yaygın yanlış fikirlerden biri de bir kız sana hayır diyemediğinde o evettir. Oysa aslında bu gerçekten de onun hakkına tecavüzdür. Birini etiketlemekle aslında bütün sınırlar açılır. Psikolojik ya da fiziksel tecavüz için bu tür etiketlemeler son derece basit bahaneler açar insanlara. Aynısını ülkeler de yapar. Etiketler. Bunda nükleer silah var. Bunda özgürlük yok. Etiketlemenin gerçek sebebi nedir bilir misiniz? Ben yukarı çıkamıyorsam onlar altımda kalsın. Pek çok sanatçı da etiketlemeden kendisine düşen payı almıştır. Özel hayatları kalmadan kendileri halka mal olmuş olmakla birlikte etiketlenmişlerdir. Etiketleme daha çocukluktan başlar. Ve etiketlerimizi kaldırırsak gerçek bir özgürlükle de karşı karşıya gelmiş oluruz. Biraz tehlikeli mi? Evet, beynimiz bunu tehlike olarak da algılayabilir. Ama kuşkusuz büyük ve gerçek bir özgürlük. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere seslendik ve etiketlemeden bahsettik. Bir sonraki programımıza kadar kulağınız bizde, etiketsiz, hür ruhunuzda, bedeninizde sadece size hizmet ediyor olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la 5 dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 26, Bilecik 22, Bursa 24, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul 22, Kırklareli ve Kocaeli 25, Sakarya 24, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 28, Denizli 24, Kütahya 19, İzmir ve Manisa 28, Muğla 25, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 24, Burdur 21, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 21, Mersin 22, Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevreleri sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 18, Çankırı ve Eskişehir 21, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir ve Konya 18, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 20, Zonguldak 16 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevreleri

Geceleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 19, Giresun 17, Gümüşhane 14, Ordu 16, Rize ve Samsun 17, Sinop 18, Tokat 20, Trabzon 16 derece. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu bölge genelinde Hakkari ve Şırnak dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Ağrı 14, Ardahan 10, Bingöl 17, Bitlis 12, Elazığ 18, Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 15, Iğdır 21, Kars 12, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 18, Şırnak 17, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 21, Batman 22, Diyarbakır ve Gaziantep 20, Kilis 21, Mardin 19, Şanlıurfa 22, Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Dışişleri Bakanlığı Çat'ta Barka Tolorom Adası'nda konuşlu askeri üsse düzenlenen terör saldırısını kınadı. Bakanlığın açıklamasında Türkiye'nin terörle mücadelesinde Çad'a desteğini sürdüreceği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi arasında Milli Muharip Uçak Kağan için tedarik sözleşmesi imzalandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edilmeye başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre başvuru bedelleri başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba iade edilecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partinin ilk kongresinin 19 Mayıs Salı günü Samsun'un İlk Adım ilçesinde düzenleneceğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı karayolu trafik kazası istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı bir önceki yıla göre %7,3 artarak 1.549.574 oldu. Kazalar sonucu 6.035 kişi hayatını kaybetti, 403.937 kişi de yaralandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde destansı öfke operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın İran'da dahil olmak üzere herkese açılacağını açıkladı. Trump, şartların kabul edilmemesi halinde ise bombardımanın başlayacağını ve bunun öncekinden çok daha yüksek bir düzeyde ve yoğunlukta olacağını belirtti. Ve son olarak spor. Basketbol Avrupa Ligi playofflarında Valencia Basket, baş antrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos Aktor'u 91-87 yenerek geride olduğu seride durumu 2-1'e getirdi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kocaeli-Yalova yolunun 24. kilometresinde bulunan Tonami Köprüsü'nün bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol tek şeride düşürülerek Bursa Köprü girişi kapatılacaktır. Ulaşım yan yoldan sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Ankara-Konya yolunun 39 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar mevkii, Sivas, Rize, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Mayıs Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor Oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: biliyor muydunuz?
1: Bir hafta neden 7 gündür? Zamanla bir günden uzun, bir aydan da kısa bir zaman birimine ihtiyaç duyuldu. Babililer 7 günlük haftayı zaman birimi olarak kullanmaya başladılar. Sonraları Yunanlılar, Çinliler ve Mısırlılar 10 günlük, Romalılarsa 8 günlük haftayı kullanmaya çalıştılar. Bir hafta olarak kabul edilen 7 günlük sürenin kaynağı tam olarak bilinmiyor. En kuvvetli tez bu sürenin ayın evrelerinden kaynaklandığına dayanır. Ayın 4 evresinin, yani yeni ay, ilk 4'ün, dolunay, son 4'ün sürelerine en yakın olan tam gün sayısı 7'dir. Ancak bu doğal ve astronomik temelin yanı sıra astrolojik bir inanışın da ta Babililer zamanından itibaren 7 günün bir hafta olarak seçilmesinde rol oynadığı ileri sürülüyor. İlk çağlarda bilinen 5 gezegenle Güneş ve Ay'ın toplam sayısının 7 oluşu bu sayıya gizemli ve uğurlu bir sayı olarak bakılmasına neden olmuştur. Daha sonraları dinlerde göklerin 7 kat olduğuna inanış, müzikteki ana nota ve tabiattaki ana renk sayılarının da 7 oluşu bu sayının gizemini iyice arttırmıştır. Takvimde 7 günlük haftanın resmiyet kazanması ise milattan sonra 327 yılında Roma İmparatoru 1. Konstantin'in çıkardığı bir emirle olmuştur. Tevrat'ın tekvin, yani yaratılış anlayışına göre Tanrı evreni 6 günde yaratmış, 7. günde de, yani cumartesi günü dinlenmiştir. Hristiyanlar haftayı Tevrat'taki şekliyle kabul ettiler. Yalnız Hazreti İsa'nın diriliş hatırasına 7. günü değil de 1. günü, yani pazarı Tanrı günü olarak kabul ettiler. İslam dininin doğuşundan sonra da yine 7 günlük hafta süresi benimsendi. Hazreti İsa'nın diriliş hatırasına 7. günü değil de 1. günü, yani pazarı Tanrı günü olarak kabul ettiler. İslam dininin doğuşundan sonra da yine 7 günlük hafta süresi benimsendi. Ancak Hazreti Muhammed'in müminleri

0: Türkiye Cumhuriyeti'nde 27 Mayıs 1935 tarihinde yayımlanan bir kanunla tatil günü Cuma'dan pazara alındı. 1792 yılında Fransa takvim yapısını değiştirerek 10 günü bir hafta kabul etti ama yürütemedi. Rusya 1929'da 5 günlük hafta uygulamasına geçti, sonra bir haftayı 6 güne çıkardı ve sonunda pes ederek 1940 yılında 7 günlük haftaya geri döndü.
1: Biliyor muydunuz?
0: Tsunami nedir? Bir kaptaki suyu çalkalarsanız ya da dalgalandırırsanız bir kısmı dışarı taşar. Bunun gibi deniz ve okyanusu çalkalarsanız su karaların üzerine taşar. Denizi çalkalamak kolay değildir. Deniz dibinde deprem olursa ya da volkan patlarsa denizde çok büyük dalgalar oluşur. Denizin derin yerinde harekete başlayan dalgaların hızı fazla, yükseklikleri az olur. Dalgalar kıyıya yaklaştıkça hızları azalır ama yükseklikleri artar. Kıyıda 20 ila 30 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar çok yıkıcı olur. Ev, araba, apartman demeden her şeyi önüne alıp süpürür. Tsunami dalgaları sinsidirler. Kıyıya gelinceye kadar fark edilemiyorlar. Onun için okyanuslarda tsunami erken uyarı sistemleri kurulmuştur. Tsunami'yi tespit eden bu sistemler hemen kıyılara haber ulaştırır ve oradaki insanlar kıyıları boşaltırlar.
1: Biliyor muydunuz?
0: Gözlerimiz açıkken hapşırmanın imkansız olduğunu, gözlerimizi açık tutmaya çalışırsak yerlerinden fırlayabileceklerini, sıcak suyun soğuk sudan daha ağır olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 26, Bilecik 22, Bursa 24, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul 22, Kırklareli ve Kocaeli 25, Sakarya 24, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 28, Denizli 24, Kütahya 19, İzmir ve Manisa 28, Muğla 25, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 24, Burdur 21, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 21, Mersin 22, Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevreleri sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 18, Çankırı ve Eskişehir 21, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir ve Konya 18, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 20, Zonguldak 16 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 19, Giresun 17, Gümüşhane 14, Ordu 16, Rize ve Samsun 17, Sinop 18, Tokat 20, Trabzon 16 derece. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Hakkari ve Şırnak dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek.

Ağrı 14, Ardahan 10, Bingöl 17, Bitlis 12, Elazığ 18, Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 15, Iğdır 21, Kars 12, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 18, Şırnak 17, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 21, Batman 22, Diyarbakır ve Gaziantep 20, Kilis 21, Mardin 19, Şanlıurfa 22, Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, yer yer güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Dışişleri Bakanlığı Çat'ta Barka Tolorom Adası'nda konuşlu askeri üsse düzenlenen terör saldırısını kınadı. Bakanlığın açıklamasında Türkiye'nin terörle mücadelesinde Çad'a desteğini sürdüreceği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edilmeye başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre başvuru bedelleri başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba iade edilecek. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı karayolu trafik kazası istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı bir önceki yıla göre %7,3 artarak 1.549.574 oldu. Kazalar sonucu 6.035 kişi hayatını kaybetti, 403.937 kişi de yaralandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde destansı öfke operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın İran'da dahil olmak üzere herkese açılacağını açıkladı. Trump, şartların kabul edilmemesi halinde ise bombardımanın başlayacağını ve bunun öncekinden çok daha yüksek bir düzeyde ve yoğunlukta olacağını belirtti. Ve son olarak spor. Basketbol Avrupa Ligi playofflarında Valencia Basket, baş antrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos Aktor'u 91-87 yenerek geride olduğu seride durumu 2-1'e getirdi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kocaeli-Yalova yolunun 24. kilometresinde bulunan Tonami Köprüsü'nün bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol tek şeride düşürülerek Bursa Köprü girişi kapatılacaktır. Ulaşım yan yoldan sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Ankara-Konya yolunun 39 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Her yıl 100 binden fazla insanımız hastane dışında gelişen ani kalp durması sonucu hayatını kaybediyor. Ani kalp durmasında bilinç kaybı olur, kişi olduğu yere yığılır ve nefesi kesilir. Müdahale edilmeyen her dakika hayatta kalma şansı %10 azalmaktadır. Sadece 3 dakika sonra beyin hasarı başlamakta, 10 dakika sonra yaşama şansı neredeyse tükenmektedir. Ani kalp durması geçiren bir kişi gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyor musunuz? Ani kalp durması hakkında bilinçlenmek ve kalp masajı yapmayı öğrenmek için harekete geçmelisiniz.
3: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
4: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
3: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
5: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
3: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteorolojinin Sesinde saatimiz 8.16'yı gösteriyor. 7 Mayıs Perşembe gününü paylaşmak adına kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize günaydın diyoruz. Mikrofonda ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizi selamlıyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Saat 10'a kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz her zaman olduğu gibi. Basın turumuzla yurttan dünyadan gelişmeler, son dakika haberler ve elbette ki program içerisinde trafik durumlarımız da olacak. Bağlantıları henüz gerçekleştiremiyoruz. İnşallah en kısa sürede bağlantılarımızla uzmanlarımızı da programımızda ağırlayacağız. Yazılı basında yer alan haberlere göz atıyoruz. Haftanın 7 günü sizlerle buluşuyoruz. 7 raporlarıyla başladık, 8 raporlarını güncelledik. Şu dakikalarda da mikrofondayız canlı bir şekilde. 10'a kadar da birlikteliğimizi sürdüreceğiz ve en güzel şarkılarla da programın ritmini artıracağız, dinamiğini artıracağız. Sevgili Yeter'in seçkisinden bu güzel şarkıları da dinleyeceksiniz. Dünden bugüne yansıyan gelişmeleri, yaşananların yankılarını, günün sıcak gelişmelerini TRT Haber ve Anadolu Ajansı aracılığıyla sizlerle paylaşacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, basın turuna başlamadan önce trafik durumunu aktaralım. Şu dakikalarda İstanbul'a bakalım ilk olarak. Çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM'de Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süreniz 42 dakika. Yine TEM'de Sultanbeyli'den Çamlıca geçişlerine kadar da 26 dakikalık bir süreç var. Kartal-Samandıra bağlantı yolu Ortadağ Köprülü Kavşağı'ndan TEM bağlantısına kadar 26 dakikalık bir süreç var. TEM, Mahmut Bey yolu Taşocuğa yolu caddesinden Bayrampaşa'ya kadar 30 dakika. Yine TEM'de Metris'ten Maskoy'a kadar da 45 dakikalık bir süreç var. D100 Karayolu'nda Adliye'den Bostancı'ya kadar 51 dakika. E5'de Uzunçayır'dan Ortaköy Viyadüğü'ne kadar da 1 saat 11 dakikalık yolculuk süreniz var. TEM'de Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 58 dakika. Bağdat Caddesi Minibüs yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi Basın Ekspres yolu İdealtepe'den 2 Tenli Kavşağı'na kadar da 50 dakikalık bir süreç var. D100 Karayolu'nda Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 32 dakika. Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı TEM Maslak girişinden Dikilitaş'a kadar da 16 dakikalık bir süreç var. Köprülere bakalım. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde sadece E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik durma noktasında, TEM'de Hassal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik akıcı. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında, E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk var. TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastalı'ya kadar da trafik akıcı ilerliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, trafikte seyir halinde olan tüm dinleyicilerimize iyi seyirler diliyoruz, iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteorolojinin Sesi radyosu olsun. Basın turuna başlamadan önce her zaman olduğu gibi güzel bir açılış şarkımız oluyor. Sevgili Yeter'in seçkisinden dinleyeceğiz. Hani ne nasıl başlarsak öyle devam eder ya, şarkılar için de aynı şeyi söyleyelim. Ritmimiz bu şekilde olacak, daha da artacak. Emin olabilirsiniz, Ayros söylüyor. Ötme bülbül ötme radyonuzda.

Evet, basın turumuza akşam gazetesiyle başlayalım kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, akşamın manşetinde Kızıl Elma Pasifik'e uçuyor. 40 ülkeye İHA, SİHA temin eden Baykar insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın ilk ihracat anlaşmasını Pasifik Okyanusu ülkesi Endonezya ile imzaladı. Avrupa'nın en büyük savunma sanayi fuarı olan SİHA 2026'da çok sayıda ihracat anlaşmasını imza atıldı. Bunlardan biri de Baykar'la Endonezya şirketi Republic Corp arasında insansız savaş uçağı Kızıl Elma için imzalandı. Anlaşmayla 2028'den itibaren Endonezya'ya 12 Kızıl Elma teslim edilecek. Bu rakam 60'a kadar çıkabilecek. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, tarihi bir imza attık. Orada lokal üretim ve bakım merkezi de kurulacak açıklamasını yapıyor. Evet, ilk panikleyen İsrail oldu. Türkiye'nin 6000 kilometre menzili füzesi Yıldırım Han İsrail medyasında geniş yer buldu. Maarif, Türkiye'nin kıyamet canavarı, dünyayı şaşırttı, artık daha uzaklar hedef alınıyor denilmiş. Türkiye kıtalar arası füzeyle bölgeye güçlü bir mesaj veriyor. Bloomberg de füzeyle küresel askeri elitlere katılma yolunda önemli bir adım attı yorumunu yapıyor. İlk test atışlarının Somali'de gerçekleşeceğini iddia ediyor. Evet, detaylar 4. sayfada kıymetli dinleyicilerimiz. Akşamın ilk sayfasında yer bulan bir diğer başlığa baktığımızda Çelik Kubbe'ye 6 yeni yetenek. Aselsan Çelik Kubbe'ye entegre edilecek 6 sistemi sahada sergiledi. Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler sağlayacak sistemler arasında MİFER, öz savunma, FPV, önleme, gökalp, otonom, kinetik drone, imha ve Gökberk 10 lazer silah sistemi de var deniliyor. Detaylar 4. sayfada. Düşmandan yardım istedi. Hürmüz'de sıkışan Trump yönetim hedefindeki Çin ve Birleşmiş Milletleri krizin çözümü için aktif rol oynamaya çağırdı. Dışişleri Bakanı Rubio, Çin'in Tahran'la olan yakın ilişkilerini kullanarak Hürmüz'ün yeniden açılması için devreye girmesi gerektiğini söyledi. Bu onların da çıkarına dedi. Rubio, veto edilen Hürmüz taslağı yeniden Birleşmiş Milletler'e sunacağını belirterek bu küresel sorunları çözebilen bir kurum olması açısından gerçek bir sınav olacak açıklamasını yapıyor. Zehirli gazdan ölmüşler. Mersin'de zehirlenip ölen Azra ile Ömer Selim Türlü kardeşlerin kaldıkları odada fosfor sinir gazı tespit edildi. Kübra'yı katledip yakmışlar. Şu Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın ormanda katledildiği cesedinin önce gömülüp sonra yakılarak batı bataklığa atıldığı ortaya çıktı deniyor. Çantalarla 24 kilo altın getirdiler. Tanık Tunahan Yazıcı, Finike dövizinden 2 günde çantayla 23-24 kilo altın aldım. Bu işlemden ortaya çıkan parayı Gökhan Böceğin eski eşinin hesabına attık açıklaması yapılıyor. Bir diğer başlıksa meslek lisesinde bir ilk. Milli Eğitim Bakanı Tekin, bu yıl ilk defa 9. sınıfa kayıt yaptıran her 100 öğrenciden 43'ünün mesleki ve teknik liseleri tercih ettiğini açıkladı deniliyor. Detaylar 14. sayfada. Rant'tan başka siyasi kıbleleri yok. Başkan Erdoğan vakıflar için milletin kıvanç kaynağı dedi. Hedef alanlara tepki gösterdi. Rant'tan başka siyasi kıblesi olmayanlar vakıflarımızı hedef alsa da milli değerlerine bağlı gençliğin yetişmesinde faaliyet gösteren vakıflarımızın milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp vakıflara engel çıkaranları mahşere havale ediyoruz. Hükümet olarak iyilikte, yardımlaşmada yarışanları desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sürmanşet haberlerine bakalım. 8 yıl sonra yeniden aday. Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yaptıktan sonra 2018'de seçimi kaybeden Aziz Yıldırım yeniden aday oldu. Diğer iki adaydan Barış Göktürk yarıştan çekildiğini duyurdu. Gençlere işvereni 6 ay maaş, 18 ay prim devletten, genç istihdam için işverene teşvik geliyor. İşe alınan gençlerin 6 aylık maaşı devlet tarafından karşılanacak. İşverene 18 ay boyunca prim desteği verilecek. Güzel bir haberle akşam gazetesini noktalayalım. Şebnem Çılgınlığı. Biletler 12 dakikada tükendi. 140 bin kişi
sıra bekledi. Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıllık sahne özlemini 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Parkı'nda sonlandıracak. Konserin 2500 TL'den başlayan biletleri için hayranları birbiriyle yarıştı. Evet, hayranları Şebnem Ferah'ı özledi çünkü inşallah başkentte de bir konser verir. Şebnem Ferah'ı da buradan duyurmuş olalım. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında dünden bugüne yansıyan gelişmelerle TRT Haber sayfasında olacağız. Emre Fel, merhabalar diyor.

TRT Haber sayfasındayız. Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler geliyor başlığıyla başlayalım. Dün paylaşılmıştı Aselsan sistemler sistemi olarak tanımlanan çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler ekliyor. Aselsan milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil teknolojilerin İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda kamuoyuna tanıtmaya devam etti. Aselsan sahada Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler sağlayacak olan ILGAR 3LT Muhabere Elektronik Harp Sistemi ve Koral AD Hava Savunma Elektronik Harp Sistemi, MİFER Öz Savunma, FPV Önleme Sistemi, GÖKALP Otonom Kinetik Drone İmha Sistemi, Gökberk 10 Lazer Silah Sistemi ile Ejderha 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemini ilk kez vitrine çıkardı. Evet, TRT Haber'in bir diğer başlığına geçelim. Gündem yoğun. Dünden bugüne yansıyan haberleri de aktarıyoruz. Günün gelişmelerinden biri, 2027'de sıcaklık rekor mu kıracak? Süper El Nino ihtimali yükseliyor. NOAA ve Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi tarafından bu hafta yayımlanan yeni tahminler, önümüzdeki aylarda kaydedilen en güçlü El Nino olaylarından birinin yaşanma ihtimalinin yükseldiğini gösteriyor. Bir diğer habere baktığımızda, işgalci İsrail askerleri bu kez de Meryem Ana heykelini tahrip etti. İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinde Hristiyanların yaşadığı bölgede bulunan Meryem Ana heykeline hakareti tepki gördü deniyor. Arjantin kruz gemisindeki hantavirüs salgınının kaynağını araştırıyor. Arjantin yetkililer ve uzmanlar bir yolcu gemisinde yayılan ve ölümlere yol açan hantavirüs salgınının kaynağını tespit etmek için yoğun bir çalışma başlattı. Honduras adlı geminin hareket noktası olan Arjantin, bölgede bu virüsün en yaygın görüldüğü ülke olarak biliniyor. İran savaşı sona erdirecek Amerika Birleşik Devletleri teklifini değerlendiriyor. İran iki tarafın bir anlaşmaya yakın olabileceğine dair haberlerin ardından savaşı sona erdirmeye yönelik Amerika teklifinin hala değerlendirildiğini açıkladı. CNN'in kurucusu medya devi Ted Turner 87 yaşında hayatını kaybetti. CNN kanalını kurarak modern 24 saatlik haber kültürünün öncülüğünü yapan medya patronu Ted Turner 87 yaşında yaşamını yitirdi. CNN tarafından duyurulan haberin ardından medya ve siyaset dünyasından taziye mesajları yayımlandı. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Şezlong yarışını kaybeden Alman turist tazminat kazandı. Havluyla şezlong rezerve edilmesi nedeniyle yer bulamayan Alman bir turist açtığı davada 900 euronun üzerinde tazminat almaya hak kazandı. Alaska'da dev tsunami kaydedilen en büyük ikinci dalga deniliyor. Evet, sabah sularında paylaşılan bir diğer haber. Alaska'da bir dağın bir kısmının denize çökmesiyle oluşan dev tsunami kayıtlara geçen en yüksek ikinci dalga oldu. Bilim insanları eriyen buzulların oluşturduğu risklere karşı uyarıda bulunuyor. Fransa, Avrupa Birliği-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına ilişkin karar tasarısını reddetti deniliyor. Fransız Ulusal Meclisi, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle İsrail ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınmasına yönelik karar tasarısını reddetti. Katil İsrail'in ateşkesi rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü. Bir diğer başlığa bakalım. Güney Afrika'da dev timsahın midesinden çıkan terliklerin kayıp vakalarıyla bağ araştırılıyor deniliyor. Evet, Güney Afrika polisi Mpumalanga eyaletindeki Komati nehrinde sel sularına kapılarak kaybolduğu düşünülen iş insanı Batista'yı arama çalışmaları sırasında nehirden çıkarılan dev timsahın midesinde bulunan insan kalıntıları ve terliklerin kayıp vakalarıyla bağlantısını araştırıyor denilmiş. Evet, geçiyoruz bir diğer başlığa. Kenyalılar yeraltı sularını kirlettiği suçlamasıyla BP'ye dava açtı. Kenya'da 299 kişi 1980'li yıllarda yürütülen petrol arama faaliyetleri sırasında yeraltı sularının kirletildiği iddiasıyla BP hakkında dava açtı deniliyor.
İran, Hürmüz Boğazı ve bölge sularındaki gemilerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız açıklamasını yapıyor gece sularında paylaşılan bir başlık. İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Hürmüz Boğazı ve bölge sularında bulunan ticari gemi kaptanlarına hitaben yayınladığı mesajda İran limanlarının genel denizcilik hizmetleri, teknik destek, erzak, sağlık ve tıbbi hizmetler sunma konusunda hazır olduğunu duyurdu. Evet, devam edeceğiz. TRT Haber sayfasında kalacağız. Dünden bugüne yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmelerini paylaşmaya elbette ki devam edeceğiz. Yine kısa bir şarkı arası verelim. Yine sevgili Yeter'in seçkisinden dinleyeceğiz. Betül Aras söylüyor, burası dünya.

Evet, TRT Haber sayfasındayız demiştik. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Trump tüm eksenlerde yenilgiye uğramıştır diyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, Amerika'nın İran'a yönelik ortaya koyduğu hedeflerini gerçekleştiremediğini atıf yaparak, Trump, İran'da sistem değişikliği, uranyumun çalınması ve Hürmüz Boğazı'na hakim olma gibi tüm eksenlerde yenilgiye uğramıştır dedi. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Trump, İran'la bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel diyor. Evet, dün akşam saatlerinde paylaşılmıştı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirterek, son 24 saatte çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel diyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'de süren kısıtlamaları nedeniyle açlık ortadan kalkmadı. Birleşmiş Milletler, Gazze'de yaşayan 2.1 milyon insanın Gazze şeridi topraklarının yarısından daha az bir bölümünde hapsedilmiş durumda olduğunu belirterek, ateşkesin üzerinden 6 aydan fazla süre geçmesine rağmen İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de açlığın ortadan kalkmadığı uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan'daki tahliye emirlerini ve hava saldırılarını endişeyle takip ediyoruz açıklamasını yapmış. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir düzine yerleşim yerini tahliye emri vermesini ve devam eden hava saldırılarını endişeyle takip ettiklerini belirtti. İsrail basını, Beyrut'taki saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan güçleri komutanı öldürüldü. İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'a bağlı Rıdvan güçlerinin komutanı Malik Balut'un öldürüldüğünü iddia etti. Evet, İsrail Savunma Bakanı ateşkesin ardından ilk kez Beyrut'a saldırı düzenledik diyor. İsrail Savunma Bakanı Katz, ateşkesin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ilk kez saldırı düzenlediklerini açıkladı. TRT Haber'in bir diğer başlığına baktığımızda Washington Post, İran açıklanandan daha çok Amerika hedefini vurdu diyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşta İran'ın bölgedeki Amerikan askeri tesislerine ait en az 228 hedefi vurdu ve hasara yol açtı. Bu sayının Amerikan hükümetinin daha önce açıklandığından çok daha yüksek olduğu duyuruldu. Evet. TRT Haber'in bir diğer başlığında Brüksel Hava Yolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı denilmiş. Evet, dün akşam saatlerinde paylaşılmıştı. Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Hava Yolları'nın 4 ila 6 haftalık jet yakıtı kaldığı duyuruldu deniyor. Evet, bir diğer başlığa baktığımızda işgalci İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 50 dükkanı yıkacak denilmiş. İşgalci İsrail Doğu Kudüs'ün Ayzeriye beldesinde Filistinlilere ait 50 dükkan ve ticari yapıyı yıkacak. Bir diğer haber ise Gazze'de hastanelerdeki oksijen sıkıntısı bebekleri ölüme sürüklüyor. Katil İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde oksijen merkezlerinin ana kaynağı konumundaki Nasir Hastanesi'nde oksijen istasyonlarının hizmet dışı kalması küvezdeki bebekler ve tüm hastaların hayatını tehdit ediyor. Avrupa Birliği üyelerinin çoğu Gazze'de soykırım devam ederken İsrail'e silah ihracatını sürdürdü. Avrupa Birliği ülkelerinin büyük çoğunluğu Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'e silah ihracatını durdurmazken en fazla ihracat yapan ülkeler Fransa, Almanya ve Yunanistan oldu. Evet, yine güzel bir şarkı arası verelim. Bu kez kimi dinleyeceğiz? Gaye Su Akyol'u dinleyelim. Bir Barış Manço şarkısı. Hemşerim memleket nire diyecek. Yavaş yavaş da programın bu saat için sonuna geleceğiz.

Evet, son dakikaları paylaşıyoruz. TRT Haber sayfasındayız. Zelenski ateşkes tekliflerine uymayan Rusya'nın can güvenliğini reddettiğini savundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski gece yarısı başlayacak şekilde ateşkes teklifinde bulunduklarını, Rusya'nın bu teklifi kabul etmediğini belirterek, Rusya'nın bu tercihi ateşkesin ve can güvenliğinin açık şekilde reddedilmesidir dedi. Bir diğer başlığa baktığımızda, Haaretz, İsrail ordusu psikolojik nedenlerle terhis edilen binlerce askerin bilgilerini gizliyor denmiş. İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılara katılan askerlerdeki psikolojik yıkımı gizlemek için yasaları çiğneyerek verileri kararttığı ve binlerce askerin terhisini halktan sakladığı duyuruldu. İran, Hürmüz'den geçişler yeni prosedürlerle sağlanacak mesajı veriyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika'nın tehditlerinin sona ermesinin ardından yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanacağını bildirdi. Bir diğer haber ise yatırımcı dostu teşvik düzenlemeleri geliyor. Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek, transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Evet, dünden bugüne yansıyan gelişmelerden bir diğeri de Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabıiş'in ailesiyle görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabıiş'in babası Nizamettin Kabıiş, annesi Aygül Kabıiş ve ailenin avukatlarıyla bakanlıkta bir araya geldi. Evet, bir diğer başlığa baktığımızda Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev sürelerinin dolması üzerine YSK üyeliğine Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçatırcı, Nurullah Bodur, Danıştay'dan Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay'la Nedret Engin seçildi. Bu kapsamda YSK'da yeni üyeler için yemin töreni ve ardından başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Törende konuşan Yener, Türkiye yüzyılının ilk seçimlerinin mevcut kurul üyeleriyle yapıldığını, görev süreleri içindeki seçim süreçlerinin başarıyla tamamlandığını ifade etti. Yener, yeni seçilen üyelere başarı dileğinde bulundu. Kapalı gerçekleştirilen törende YSK'nın yeni üyeleri yemin ederek resmen görevlerine başladı. Evet, bir diğer başlığa baktığımızda Almanya'dan Nepal'e uzanan İpek Yolu Rallisi'nin Ahlat etabı tamamlandı. Evet, gece sularında paylaşılan bir haber. Almanya'da başlayan ve Nepal'de sona erecek Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etabı tamamlandı. Kapadokya ve Nemrut'un ardından Ahlat'a gelen ralliciler Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Suudi Arabistan'la yapılan enerji santral anlaşmasına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yapılıyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan Suudi Arabistan'la yapılan enerji santral anlaşmasının Türkiye lehine hiçbir maddesi bulunmadığı iddialarının kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olduğunu duyurdu. Evet, noktalayalım şimdilik ama güzel bir türkü tadında şarkıyla bu saati noktalayalım. AP Rock grubu Geçti Dost Kervanı diyecek. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktaracağız. İkinci saatimizde ben spikeriniz İler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizi bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 26, Bilecik 22, Bursa 24, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul 22, Kırklareli ve Kocaeli 25, Sakarya 24, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 28, Denizli 24, Kütahya 19, İzmir ve Manisa 28, Muğla 25, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 24, Burdur 21, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 21, Mersin 22, Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevreleri sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 18, Çankırı ve Eskişehir 21, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir ve Konya 18, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 20, Zonguldak 16 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 19, Giresun 17, Gümüşhane 14, Ordu 16, Rize ve Samsun 17, Sinop 18, Tokat 20, Trabzon 16 derece. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Hakkari ve Şırnak dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Ağrı 14, Ardahan 10, Bingöl 17, Bitlis 12, Elazığ 18, Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 15, Iğdır 21, Kars 12, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 18, Şırnak 17, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 21, Batman 22, Diyarbakır ve Gaziantep 20, Kilis 21, Mardin 19, Şanlıurfa 22, Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresi

veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Dışişleri Bakanlığı Çat'ta Barkat Olorom Adası'nda konuşlu askeri üsse düzenlenen terör saldırısını kınadı. Bakanlığın açıklamasında Türkiye'nin terörle mücadelesinde Çad'a desteğini sürdüreceği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edilmeye başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre başvuru bedelleri başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba iade edilecek. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı karayolu trafik kazası istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı bir önceki yıla göre %7,3 artarak 1.549.574 oldu. Kazalar sonucu 6.035 kişi hayatını kaybetti, 403.937 kişi de yaralandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde destansı öfke operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın İran'da dahil olmak üzere herkese açılacağını açıkladı. Trump, şartların kabul edilmemesi halinde ise bombardımanın başlayacağını ve bunun öncekinden çok daha yüksek bir düzeyde ve yoğunlukta olacağını belirtti. Ve son olarak spor. Basketbol Avrupa Ligi playofflarında Valencia Basket, baş antrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos Aktor'u 91-87 yenerek geride olduğu seride durumu 2-1'e getirdi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kocaeli-Yalova yolunun 24. kilometresinde bulunan Tonami Köprüsü'nün bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol tek şeride düşürülerek Bursa Köprü girişi kapatılacaktır. Ulaşım yan yoldan sağlanmaktadır. Amasya-Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Ankara-Konya yolunun 39 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İkinci saatimize hoş geldiniz. Mikrofonda ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha günaydın diyoruz. Kulağı bize olan tüm dinleyicilerimize güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Basında gündem saat 10'a kadar sürecek. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte gününüzün güzel geçmesini dileyerek tarihte bugün köşemize başlayalım. Şöyle geçmişe kısa bir yolculuk yaptığımızda 1830 yılında Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Anlaşması'nın imzalanmış olduğunu hatırlatmış olalım 1830 itibarıyla. 1832'de de Yunanistan Krallığı kurulmuş. 1921'de Türkiye Muallimler ve Muallim Cemiyetleri Birliği kurulmuş. 1924'te İstanbul'da Cumhuriyet Gazetesi yayımlanmaya başlamış. 1958'de Ulus Gazetesi yazarı Şinasi Nahit Berker 8 ay yatmak üzere cezaevine girmiş. 1978'de çevreciler İskoçya'da bir nükleer santral inşaat alanını işgal etmiş. 1979'da İran'ın yeni lideri Humeyni evlenme yaşını kızlarda 13'e, erkeklerde 15'e indirmiş. 1997'de İstanbul'da Yeni Kapı Mevlevi Hanesi yanmış. Evet. 1943'te Türk asker ve siyaset adamı Ali Fethi Okyar vefat etmiş. 1986'da Türk yazar Haldun Taner. 1990 yılında Türk siyasetçi Mustafa Azım Dağlı vefat etmiş. 2013 yılında Türk sinema ve dizi oyuncusu Gül Yalaz. 2018 yılında Türk makine mühendisi ve siyasetçi Cevat Ayhan. 2020 yılında Türk müzisyen İbrahim Gökçek vefat etmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, tarihte bugün yaşanmış önemli gelişmeleri sizlerle kısaca paylaştık. Birazdan bu saatimize Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Güzel bir şarkı, uzun zamandır çalmıyorduk. Çalışma arkadaşlarımızdan sevgili Fatma Vural'ın yazmış olduğu çok güzel bir şarkı Elçin Matmen yorumuyla geliyor. Zehirli Elma radyonuzda.

Evet, Hürriyet gazetesiyle başlayalım bu saatimizi. Yıldırım Han'ın yolculuğu manşetiyle detaylara göz atalım. Sahanın beş gözdesi, ara başlıklar var. Füze nasıl şekillendi? İlk üretim ne zaman yapıldı? Başlıkların detaylarıyla devam edelim. Türkiye'nin 6000 kilometre menzili ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han büyük yankı uyandırdı. Hürriyet, Yıldırım Han'ın hangi süreçlerden geçeceğini ve envantere ne zaman gireceğini araştırdı. Evet, ilk olarak sahanın 5 gözdesi başlığını paylaşmıştık. Neşter'in bıçakları. Neşter özel bir roket. Patlayıcı yok. Çarpmadan önce açılan bıçaklar hedefi yok ediyor. Radarları aldatıyor elektronik harp silahı. Düşman radarlarını yanlış sinyaller gönderip aldatıyor. Denizlerin tufanı. Tufan, insansız kamikaze deniz aracı, büyük savaş gemilerinin korkulu rüyası olacak. Kamikaze yok edici. Kamikaze menzilli 2000 kilometre 13 saat havada kalabiliyor. Yüksek vuruş gücüne sahip. Tespiti çok zor. Kuzgun kamikaze, düşmana saldırı için tasarlanmış radarlar zor tespit edilebiliyor. Diğer ara başlıkların detaylarına bakalım. Füze nasıl şekillendi? Her şey Türkiye'nin sahadaki ihtiyacıyla başladı. Mevcut ve olası tehditlere karşı hangi kabiliyete ihtiyaç duyulduğu belirlendi. Askeri ve jeopolitik senaryolar masaya yatırıldı. Teknik ekipler ihtiyaca uygun konsepti oluşturdu. Böylece Yıldırım Han şekillendi ve İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın ilk gününde dünyaya tanıtıldı. Diğer ara başlık, ilk üretim ne zaman? Yıldırım Han'da diğer füzeler gibi fırlatılmadan önce yerde test edilecek. Daha sonra gerçek koşullarda test edilecek. Bu testler birkaç yıl sürebilir. Tüm testleri başarıyla geçtikten sonra envantere girmeye hazır hale gelecek. Seri üretimde teslimatlar başlayacak. Savunma uzmanlarına göre her şey planlandığı gibi giderse Yıldırım Han 8 ila 10 yıl içinde envantere girebilir. Detaylar 10. sayfada. Evet, diğer haberleri paylaşmaya devam edelim. 202 vakıf eserini hizmete açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde ve yurt dışında son bir yılda restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserinin hizmete açıldığını duyurdu. Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen vakıf haftası kutlama programında konuştu. Bugüne kadar ecdadımızın emanetine sahip çıkmayı nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Bundan sonra da ecdadın izini ve mührünü taşıyan, şanla şerefle dolu mazimizin ruhunu ve birikimini yansıtan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz açıklamasını yapıyor. Selçuk Böke haberi kaleme aldı. Detaylar ise 11. sayfada. Bu 14 madde savaşı bitirebilir. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi sürpriz bir şekilde anlaşmaya evrildi. Washington ve Tahran savaşı resmen sona erdirecek uzlaşmaya hiç olmadığı kadar yakın. Taraflar İran'ın nükleer kapasitesini sınırlandırması ve Hürmüz'ü trafiğe açması karşılığında yaptırımların kalkmasını ve dondurulmuş varlıkların iadesini öngören 14 maddelik mutabakatla uzlaşmak üzere. Washington, Tahran'dan 48 saat içinde nihai yanıt bekliyor. Anlaşma sağlanırsa çatışmaların durması ve 30 günlük yoğun bir diplomasi sürecinin başlaması öngörülüyor. Evet, bir diğer habere bakalım. Her detayı kan dondurdu. 30 Nisan'dan beri kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin detayları kan dondurucu. Caniler silahla vurup öldürdükleri Kübra'yı halıya sarıp gömmüş, ardından da cesedi çıkarıp varilin içinde benzinle yaktıktan sonra baraja atmış. Caniler İlyas Umut Dalgar'la Ataberk Sezen tutuklandı. Avrupa'nın en özverili öğretmeni, İngilizce öğretmeni Muhammed Aydın, özverili öğretmen ödülü yarışmasında Avrupa bölge birincisi olmuş ve 26 ülkeden 12 binden fazla aday arasından seçilen Aydın, diğer kıta birincileriyle dünya şampiyonluğu için yarışacak deniliyor. Hemen yanındaki habere baktığımızda Bahçeli'nin açıklaması kıymetli ve önemli. CHP lideri Özel, MHP lideri Bahçeli'nin mutlak butları sözleriyle ilgili doğru, kıymetli, saygıdeğer bir tutum değerlendirmesi yaptı. Kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Aksine bir tutum, takınanların içinde bulundukları durum akıl tutulmasıdır.
bir siyasi partiyle baş edemeyip de onu yenemeyip ona sandıkta yenilip de yeni bir sandıkta yenileceğini bilip de yargıdaki militanından medet umanların durumu millet görüyor ve değerlendiriyor, açıklamasını yapıyor. Hürriyet'in logo üstü haberine baktığımızda çocuklar için aday oluyor. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanlığı'na adaylığını açıklaması dengeleri değiştirdi. Hürriyet spor müdürüyle Mehmet Arslan kulislerde konuşulanları yazdı deniyor. Keşke Yankın bana benzese demiş. Ünlü şarkıcı Kalben Kuzey Kore lideri Kim Yank'a benzetilmesine esprili bir yanıt verdi. Bana biraz benzeseydi dünya daha güzel olurdu. Sosyal medyada zor biri olduğu şeklindeki eleştirileri içinde Kalben, zor biri değilim, sadece çok tutkuluyum. İşimi ciddiye alıyorum, bu da beni güçlü gösteriyor, açıklamasını yapıyor Kalben. Korona gibi değil açıklamasına bakalım. Haberin Hondius adlı yolcu gemisinde hantavirüs salgını çıkmış, 3 kişi ölmüş. Gemide YouTuber Ruhi Çenet dahil 2 Türk yolcu da vardı. Yeni bir salgın olur mu korkusu yaşanıyor, ancak panik yersiz denilmiş. Evet, Hürriyet gazetesini noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Anadolu Ajansı'nın dünden bugüne yansıyan gelişmelerini, yaşananların yankılarına göz atalım ve son yarım saatin içerisine girmiş bulunuyoruz. Altın Gün söyleyecek, vay dünya.

Anadolu Ajansı'ndayız. Küresel piyasalarda barış iyimserliği sürüyor başlığıyla başlayalım. Küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma sağlanması yönündeki ilerleme ve Amerika'da açıklanan ADP özel sektör istihdamı verisinin iş gücü piyasasında pozitif ivmelenmeyi işaret etmesi risk iştahını destekliyor. Ali Canberk kaleme almış bu haberi. Bir diğer başlığa bakalım Anadolu Ajansı'nda. Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Bir sıcak gelişme. Malatya merkezli 17 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda MİT Başkanlığı İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Malatya merkezli Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın bir diğer haberinde Ankara Devlet Konservatuarı kuruluşunun 90. yılını konser programıyla kutladı. Türkiye'nin ilk konservatuarı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı kuruluşunun 90. yılını geniş bir konser programıyla kutladı deniliyor. Evet. Bir diğer haberle devam edelim. Hakkari Merkezi soruşturmada 20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezi deşifre edildi. Hakkari Valiliği 20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezinin deşifre edildiğini Interpol Daire Başkanı aracılığıyla kırmızı bültenler anan ve Bosna Hersek'te yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığında Batı illerine gönderilen kurbanlıklar Erzurum'da sıkı kontrolden geçiyor. Doğu Anadolu bölgesinden Batı illerine sevk edilen kurbanlıklar Erzurum'da kurulan veteriner yol kontrol ve denetim istasyonunda titizlikle yapılan sağlık kontrollerinin ardından yola çıkarılıyor. Bir diğer habere baktığımızda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İmam Hatip okullarımız bugün çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır demiş. Bakan Tekin, İmam Hatip okullarının yaklaşık 1 milyon 100 bin öğrenci, 100 bine yaklaşan öğretmen kadrosu ve güçlü pansiyon kapasitesiyle eğitim sisteminin en önemli kurumsal yapılarından biri haline geldiğini söyledi. Evet, Anadolu Ajansı'nın önemli gelişmelerini paylaşmaya devam edelim. Tarım Orman Bakanı, Yumaklı sulamada yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz demiş. İbrahim Yumaklı, suyu merkeze alan ürün planlaması, kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin yaygınlaştırılması, erken uyarı sistemleri ve uydu tabanlı izleme mekanizmaları, veri temelli sulama planları gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz dedi. Bir diğer habere baktığımızda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 680 sözleşmeli personel alımı resmi gazetede yayımlandı. Evet, bir diğer habere bakalım. Dışişleri Bakanı Fidan'dan Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısı kapsamında ikili ilişkilerin kurumsal çerçevede ele alındığını ve Gazze başta olmak üzere bölgesel konuların görüşüldüğünü bildirdi. Evet, birazdan Türkiye Gazetesi ile devam edeceğiz. Evet, bu güzel şarkıyı dinleyelim. Çok güzel bir şarkı. Onur Gündüzer yorumuyla dinleteceğiz. Aşkın Dikeni.

Evet, son 20 dakikanın içerisindeyiz. Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Yapay zeka notu düşürdü. Kağıt kalemi bırakıp yapay zeka ile matematik çalışan liselerin performansı pratikte artıyor. Görünse de gençler sınavda hüsrana uğruyor denilmiş. Bir diğer habere baktığımızda Yıldırım Han Şer İttifakı'nı korkuttu. Balistik füzemiz Yıldırım Han, İsrail ve Yunan'ı panikletti. İsrail basını kıyamet canavarı diye tanımladı. Yıldırım Han için hiçbir hava savunma sistemi onu durduramaz. Türkler biz uçakları kaldıramadan vurabilir yorumunu yaptı. Türkiye'ye karşı İsrail'i işbirliği yapan Yunanistan'sa sadece Doğu Akdeniz'de değil küresel anlamda da oyunun kuralları değişti açıklamasını yapıyor. Dünyada Yıldırım Han'a övgüler yağdırdı. Evet, detayları 10. sayfada bulabilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer habere bakalım. Halk ekmekten oldu denilmiş. Muhalefet eskiden ekonomiyi kötülemek için halk ekmek büfeleri önündeki kuyrukları kullanırdı. Artık o kuyruklar yok. Çünkü sağlıklı ve ucuz diye tercih edilen halk ekmeğin satışı 3 yılda yarıya indi. 2022'de 415 milyon satılan normal ekmek geçen yıl 218 milyona geriledi. 4 Mayıs'taki %25'lik zamla satışın daha da düşeceği belirtildi. Bir diğer haberi paylaşalım. Bir faili meçhul daha aydınlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya'da 30 Nisan'da kaybolan Kübra Yapıcı'nın iki katil canlısının yakalandığını duyurdu. Caniler genç kızı Burdur'a ormana götürüp silahla öldürdükten sonra cesedi yaktıklarını itiraf etti. Bir diğer haberi paylaşalım. 40 yaş emekli için genç, iş için geç. İş ilanlarının %80'inde 18-35 yaş sınırı var. 40 yaş üstü çalışanlar iş gücü piyasasının dışına itiliyor. Tecrübeli isimler kuryelik ve emlakçılık gibi işler yaparak emeklilik için kalan 20 yılı doldurmaya çalışıyor denilmiş. Bir diğer haber ise yaşlının en büyük derdi yalnızlık. Türk sinemasının usta oyuncusu Edison, yaşlılıkta en büyük tehlike yalnızlık diyor. Hayatla bağ koparmamak lazım. Ben evde oturup tansiyonunu ölçen tiplerden değilim açıklamasını yapıyor. Kızım için adayım. Bu da bir diğer haber. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına tekrar aday olma kararının perde arkasını gazetemize açıkladı. Kızım yazın hedef alındığı gün tamam adayım açıklamasını yapmış. Dursun Özbek 23 Mayıs'taki seçimi kazanıp 2 yıl daha görev alırsa Ali Sami'nin ardından en uzun süre Galatasaray başkanlığı yapan isim olacak. Detaylar ise spor sayfasında. Evet, Türkiye Gazetesi'ni noktalıyoruz. Yine güzel bir şarkımız var. Anatolia Rock açma zülüflerini diyor.

TRT Haber'in sıcak gelişmeleri paylaşalım. Sonrasında Milliyet Gazetesi'ne göz atalım. Evet, Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler geliyor. TRT sayfasındayız. Aselsan Sistemler Sistemi olarak tanımlanan çok katmanlı havuz savunma sistemi Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler geliyor. Aselsan, milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil teknolojilerin İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık Uzay Sanayi Fuarı'nda kamuoyuna tanıtmaya devam edecek. Bir diğer habere baktığımızda Brent petrolün varili 101.55 dolardan işlem görüyor. Ve diğer başlıksa Bayburt'ta ilkbaharda kar manzarası. Bayburt Erzurum Karayolu'nda bulunan 2409 rakımlı Kop Dağ geçidinde kar yağışı etkili oldu. Fotoğrafla da destekleniyor haber. Bir diğer sıcak gelişme 17 ilde FETÖ operasyonu 23 gözaltı başlığıyla yer buluyor. Evet. Hareketin gücü, egzersiz vücudun her noktasına nasıl fayda sağlıyor? Egzersizi sadece vücudu hareket ettiren mekanik bir motor olarak görmek büyük bir eksiklik. Bilimsel araştırmalar kaslarımızın aslında tüm vücut sistemlerini etkileyen devasa bir endokrin organ gibi çalıştığını ortaya koyuyor. Kaslar kasıldığında vücudun düzgün çalışması için hayati önem taşıyan ve miyokin adı verilen yüzlerce molekül salgılanıyor. Egzersiz ilaçtır kavramını bir adım öteye taşıyan uzmanlar, hareket etmenin nefes almak veya yemek yemek kadar temel bir biyolojik ihtiyaç olduğunu da vurguluyor. Bir diğer haber, 2027'de sıcaklık rekor mu kıracak? Süper El Niño ihtimali yükseliyor. NOAA ve Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi tarafından bu hafta yayımlanan yeni tahminler, önümüzdeki aylarda kaydedilen en güçlü El Niño olaylarından birinin yaşanma ihtimalinin yükseldiğini gösteriyor. Evet, bir diğer habere baktığımızda yatırımcı dostu teşvik düzenlemeleri geliyor. Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Bakan çiftçi, subay ve astsubay adaylarıyla buluştu. Bakan Çiftçi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığındaki geleneksel çarşamba konferansları programı kapsamında subay ve astsubay adaylarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, çatışmalardan uzak, siyasi istikrarı ve politika öngörülebilirliği ile Türkiye bölgesinde istikrar adası konumundadır ve güvenli liman vasfıyla ortaya çıkmaktadır. Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktasında yer alan, dinamik ve hızla büyüyen dünyanın bağlantı noktası konumunda bir ekonomidir açıklamasını yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı. Burada konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Tekin, bize dayatılan vesayetçi yapılardan eğitim öğretim sistematiğimizi çıkartıp kendimize has bir eğitim öğretim seti inşa edebilir miyiz? Etmeliyiz. Çünkü bizim buna yetecek bir birikimimiz var açıklamasını yapıyor. Ve Milli Okçular Dünya Kupası'nda finalde milli sporcular Çin'de gerçekleştirilen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası ikinci ayağında finale yükseldi. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre Şangay kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen Makaralı Yay kadın ve erkek milli takımları 9 Mayıs Cumartesi günü altın madalya için mücadele edecek. Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz ve Defne Çakmak'tan oluşan kadın milli takımı Türkiye saatiyle 5.02'de Amerika ile karşılaşacak. Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yaz Sezgin'den oluşan erkek milli takımı da Amerika ile Türkiye saatiyle 5.40'da karşı karşıya gelecek. Başarılar diliyoruz sporcularımıza. Geçiyoruz son gazetemize, Milliyet. Evet, Milliyet'te İsrail Güney Kıbrıs'a çöktü manşetiyle Doğu Akdeniz Yunanistan'da desteğiyle Türkiye aleyhine dengeleri değiştirmeyi hedefleyen İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki işbirlikleri artık adada Tel Aviv hegemonyasına dönüşmeye başladı. Bir diğer başlık, iyilikte yarışanları destekleriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalana çırpana öğrenciler için burs topluyoruz diyerek
yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanları, engel çıkaranları sadece maşeri vicdanı havale ediyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın biz hükümet olarak iyilikte, yardımlaşmada, dayanışmada yarışanları desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İnsan, insanın şifasıdır açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vize muafiyeti anlaşması. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens El Suud iki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan vize muafiyeti anlaşmasını imzaladı. Anlaşma kapsamında iki ülkenin diplomatik ve yeşil pasaport sahibi vatandaşları karşılıklı olarak vizeden muaf tutacak. Bir diğer habere bakalım. 10 kez müebbetlik cinayet. Antalya'da 30 Nisan'dan beri kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın öldürülüp ormanda yakıldığı ortaya çıktı. Katil zanlıları Umut Dalgar'la Ataberk Sezen gözaltına alındı. Dalgar'ın yer göstermede Ataberk benzini döktü. 3-4 saat 2-3 kere yaktı. Parçaları kürekle çuvallayıp göle, bataklığa attık sözleri kan dondurdu. Hakikaten öyle. Kübra'nın ailesi 10 kez müebbet alsınlar diyerek isyan etti. Evet, Milliyet'in bir diğer haberi. Hoş geldin Bahar. Bahar'ın umudun ve bereketin simgesidir. Elles Türkiye'nin dört bir yanında dilekler, yakılan ateşler ve renkli etkinliklerle kutlandı. Vatandaşlar geleneksel ritüeller eşliğinde sağlık, huzur ve bolluk dileğinde bulundu. Biletler 12 dakikada tükendi. Rock yıldızı Şebnem Ferah yıllar süren sessizliğini nihayet bozmaya karar verdi. 6 Mayıs'ta satışa sunulan Şebnem Ferah'ın konser biletleri 12 dakikada bitti. Online satış yapan platform bilet almak için 280 bin kişinin internet üzerinden sıraya girdiğini, bunun bugüne kadar görülmemiş bir rekor olduğunu açıkladı. Evet, hayranları çok özlemiş, bu haberde destekliyor. İnşallah Ankara'ya da en kısa sürede bir konser gerçekleştirir. Bir diğer haberimiz, sessize al rahat et. Yeni bir araştırma cep telefonlarının sürekli çalan sesinin özellikle iş yerinde kişiyi tükenmişlik sendromuna ve strese sürüklediğini, cep telefonlarının sessiz moda alınmasının iş yerinde daha sağlıklı zihinlerin anahtar olabileceğini ortaya koyuyor. Evet, iş yerinde çalışırken telefonları sessize alıyoruz o halde. Ve bu haberle birlikte noktalıyoruz basında gündem programını. Yazılı basında yer alan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız basına gündem programının sonuna geldik. Mikrofonda ben spikeriniz Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte hepinize güzel bir gün diliyoruz. En dinamik şarkılarımız kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımızla sizlerle buluşmaya devam ediyor. Saat 12.30'da Türkülerin Dilinden programını kaçırmayın. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin, hazırlıksız yakalanmayın. Ve aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle de ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 26, Bilecik 22, Bursa 24, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul 22, Kırklareli ve Kocaeli 25, Sakarya 24, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 28, Denizli 24, Kütahya 19, İzmir ve Manisa 28, Muğla 25, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 24, Burdur 21, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 21, Mersin 22, Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevreleri sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 18, Çankırı ve Eskişehir 21, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir ve Konya 18, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 20, Zonguldak 16 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 19, Giresun 17, Gümüşhane 14, Ordu 16, Rize ve Samsun 17, Sinop 18, Tokat 20, Trabzon 16 derece. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Hakkari ve Şırnak dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Ağrı 14, Ardahan 10, Bingöl 17, Bitlis 12, Elazığ 18, Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 15, Iğdır 21, Kars 12, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 18, Şırnak 17, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 21, Batman 22, Diyarbakır ve Gaziantep 20, Kilis 21, Mardin 19, Şanlıurfa 22, Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport tamirlerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasını öngören anlaşma imzalandı. Alaska'da bir dağın bir kısmının denize çökmesiyle oluşan dev tsunami, kayıtlara geçen en yüksek ikinci dalga oldu. Bilim insanları eriyen buzulların oluşturduğu risklere karşı uyarıda bulunuyor. Avluyla şezlong rezerv edilmesi nedeniyle yer bulamayan Alman bir turist açtığı davada 900 euronun üzerinde tazminat almaya hak kazandı. CNN kanalını kurarak modern 24 saatlik haber kültürünün öncülüğünü yapan medya patronu Ted Turner 87 yaşında yaşamını yitirdi. CNN tarafından duyurulan haberin ardından medya ve siyaset dünyasından taziye mesajları yayımlandı. Fransız Ulusal Meclisi İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuk İhlalleri nedeniyle İsrail ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınmasına yönelik karar tasarısını reddetti. İran, iki tarafın bir anlaşmaya yakın olabileceğine dair haberlerin ardından savaşı sona erdirmeye yönelik Amerika Birleşik Devletleri teklifinin hala değerlendirildiğini açıkladı. Ve son olarak spor. Milli sporcular Çin'de gerçekleştirilen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası ikinci ayağında finale yükseldi. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre Şangay kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen Makaralı Yay kadın ve erkek milli takımları 9 Mayıs Cumartesi günü altın madalya için mücadele edecek. Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz ve Defne Çakmak'tan oluşan kadın milli takımı Türkiye saatiyle 5-2'de Amerika ile karşılaşacak. Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgi'den oluşan erkek milli takımı da yine Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye saatiyle 5.40'da karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kocaeli-Yalova yolunun 24. kilometresinde bulunan Tonami Köprüsü'nün bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol tek şeride düşürülerek Bursa Köprü girişi kapatılacaktır. Ulaşım yan yoldan sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Ankara-Konya yolunun 39 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar mevkii, Sivas, Rize, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Mayıs Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 25 santigrat derece, Muğla Fethiye 20, Antalya Finike 20, Antalya Alanya 20, Mersin Anamur 19 santigrat derece, Muğla Bodrum 19, Muğla Datça 18, Antalya Kaş 18, Mersin Yenişehir 18, İzmir Konak 18, Aydın Kuşadası 18, İzmir Dikili 17 santigrat derece, Çanakkale Ezine 17, Balıkesir Ayvalık 17, Çanakkale Merkez 15, Tekirdağ Süleymanpaşa 14, İstanbul Tuzla 14, Artvin Hopa 13, Rize Merkez 13 santigrat derece, Samsun Atakum 13, Giresun Merkez 13, İstanbul Silivri 12, Van Tuşba Liman 12, Sinop Merkez 12, İstanbul Sarıyer 12 santigrat derece, Ordu Altınordu 12, Düzce Akçakoca 11, Van Gebaş 11, Trabzon Ortahisar 11, Bitlis Tatvan Liman 11, Bartın Güney Mendirek Feneri 11, Kastamonu Cide 11, Kastamonu İnebolu 10, Bitlis Adilcevaz Liman 9 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: O Hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı
0: kuruldu. Bir kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 26, Bilecik 22, Bursa 24, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul 22, Kırklareli ve Kocaeli 25, Sakarya 24, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 28, Denizli 24, Kütahya 19, İzmir ve Manisa 28, Muğla 25, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 24, Burdur 21, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 21, Mersin 22, Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevreleri sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 18, Çankırı ve Eskişehir 21, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir ve Konya 18, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 20, Zonguldak 16 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 19, Giresun 17, Gümüşhane 14, Ordu 16, Rize ve Samsun 17, Sinop 18, Tokat 20, Trabzon 16 derece. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Hakkari ve Şırnak dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Ağrı 14, Ardahan 10, Bingöl 17, Bitlis 12, Elazığ 18, Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 15, Iğdır 21, Kars 12, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 18, Şırnak 17, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 21, Batman 22, Diyarbakır ve Gaziantep 20, Kilis 21, Mardin 19, Şanlıurfa 22, Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak.

olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, yer yer güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport tamirlerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasını öngören anlaşma imzalandı. Alaska'da bir dağın bir kısmının denize çökmesiyle oluşan dev tsunami, kayıtlara geçen en yüksek ikinci dalga oldu. Bilim insanları eriyen buzulların oluşturduğu risklere karşı uyarıda bulunuyor. Tabloyla şezlong rezerv edilmesi nedeniyle yer bulamayan Alman bir turist açtığı davada 900 euronun üzerinde tazminat almaya hak kazandı. CNN kanalını kurarak modern 24 saatlik haber kültürünün öncülüğünü yapan medya patronu Ted Turner 87 yaşında yaşamını yitirdi. CNN tarafından duyurulan haberin ardından medya ve siyaset dünyasından taziye mesajları yayımlandı. Fransız Ulusal Meclisi İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuk ihlalleri nedeniyle İsrail ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınmasına yönelik karar tasarısını reddetti. İran, iki tarafın bir anlaşmaya yakın olabileceğine dair haberlerin ardından savaşı sona erdirmeye yönelik Amerika Birleşik Devletleri teklifinin hala değerlendirildiğini açıkladı. Ve son olarak spor. Milli sporcular Çin'de gerçekleştirilen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası ikinci ayağında finale yükseldi. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre Şangay kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen Makaralı Yay kadın ve erkek milli takımları 9 Mayıs Cumartesi günü altın madalya için mücadele edecek. Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz ve Defne Çakmak'tan oluşan kadın milli takımı Türkiye saatiyle 5-2'de Amerika ile karşılaşacak. Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgi'den oluşan erkek milli takımı da yine Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye saatiyle 5.40'da karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kocaeli-Yalova yolunun 24. kilometresinde bulunan Tonami Köprüsü'nün bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol tek şeride düşürülerek Bursa Köprü girişi kapatılacaktır. Ulaşım yan yoldan sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Ankara-Konya yolunun 39 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve porsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Amsterdam parçalı bulutlu 15-6 derece, Atina az bulutlu 24-17, Belgrad parçalı bulutlu 25-17, Helsinki parçalı bulutlu 6-1, Kiev parçalı bulutlu 26-14, Madrid hafif sağanak yağışlı 24-9, Paris parçalı bulutlu 16-8, Priştine az bulutlu 20-13, Roma çok bulutlu 21-15, Sofya çok bulutlu 21-11, Varşova parçalı bulutlu 26-16, Viyana hafif sağanak yağışlı 22-15, Zürih parçalı bulutlu 16-7 derece, Amman az bulutlu 26-9, Aşgabat çok bulutlu 22-15, Nur Sultan sağanak yağışlı 23-12, Bakü parçalı bulutlu 22-12, Bişkek parçalı bulutlu 29-16, Duşanbe az bulutlu 32-16, Kabil parçalı bulutlu 27-8, Kerkük az bulutlu 25-12, Kuveyt az bulutlu 33-26, Medine az bulutlu 38-24, Mekke az bulutlu 39-28, Riyad az bulutlu 36-26, Şam az bulutlu 25-8, Tahran parçalı bulutlu 28-15, Taşkent az bulutlu 35-19, Tiflis hafif sağanak yağışlı 27, Tokyo parçalı bulutlu 24-14 derece, Cezayir parçalı bulutlu 21-13, Kahire çok bulutlu 28-13, Melbourne parçalı bulutlu 13-8, Montreal parçalı bulutlu 12-6, New York parçalı bulutlu 16-10, Sydney parçalı bulutlu 18-11, Washington parçalı bulutlu 14-8 derece, Çadırunga az bulutlu 20-8, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 16-8, Gümülcine parçalı bulutlu 20-12, Köln hafif sağanak yağışlı 14-9, Köstence parçalı bulutlu 15-9, Münih hafif sağanak yağışlı 17-9, Podgorica parçalı bulutlu 23-15, Selanik parçalı bulutlu 21-13, Şumlu parçalı bulutlu 23-5, Taraglia ve Balkaneş az bulutlu 28, Zenitsa parçalı bulutlu 22-11, Gazi Magosa parçalı bulutlu 23-11, Girne parçalı bulutlu 22-13, Lefkoşa parçalı bulutlu 23-8, Güzelyurt parçalı bulutlu 26-6 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Diyarbakır Çermik 58 kilogram, Gümüşhane Kelkit 27, Bayburt Sancaktepe 19, Sivas Suşehri 18, Erzincan Otlukbeli 17, Niğde Kızılören Köyü 16 kilogram, Artvin Yusufeli 16, Giresun Çamoluk 15, Erzurum İspir 14, Adıyaman Besni 14, Bingöl Kıyı 12 kilogram, Trabzon Çaykara 11, Kırşehir Çayazı 11, Ardahan Damal 11, Tunceli Hozat 9 kilogram, Adana Karahisarlı 8, Çankırı Yapraklı 8, Malatya Yeşilyurt Üçgöze Köyü 8, Samsun Havza 7, Kahramanmaraş Andırın 7, Elazığ Sivrice 6, Yozgat Boğazlayan 6, Kars Susuz 6, Kilis Mısırcık Köyü 5 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

arkadaşlarım. Bu dünya sadece bizlerin değil, gelecekte de var olmasını istediğimiz ağaçları, hayvanları ve denizleri bugünden koruyalım. Onlara zarar vermeyelim, olur mu? Çevre hepimizindir. Korumak da hepimizin görevidir.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 26, Bilecik 22, Bursa 24, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul 22, Kırklareli ve Kocaeli 25, Sakarya 24, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 28, Denizli 24, Kütahya 19, İzmir ve Manisa 28, Muğla 25, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 24, Burdur 21, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 21, Mersin 22, Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevreleri sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 18, Çankırı ve Eskişehir 21, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir ve Konya 18, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 20, Zonguldak 16 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 19, Giresun 17, Gümüşhane 14, Ordu 16, Rize ve Samsun 17, Sinop 18, Tokat 20, Trabzon 16 derece. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Hakkari ve Şırnak dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Ağrı 14, Ardahan 10, Bingöl 17, Bitlis 12, Elazığ 18, Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 15, Iğdır 21, Kars 12, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 18, Şırnak 17, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 21, Batman 22, Diyarbakır ve Gaziantep 20, Kilis 21, Mardin 19, Şanlıurfa 22, Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdere-Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli izinler alınmadan kurulan ve işletilen asfalt plant tesisi ile ilgili 839 bin idari ceza uyguladı. Gelişen teknolojiyle birlikte insansız otonom robotik silah sistemleri adından her geçen gün daha sık söz ettiriyor. Bu alanda çok kritik işlere imza atan Han Savunma, insansız hava araçlarına entegre edilen pod içerisinde yerleştirdiği sistemle hedef üzerine dakikada 1000 mermi atabilecek. ÖSYM, 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavına başvuran adayların sınav yerlerini açıkladı. Sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin web adresinden alınabilecek. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ta iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Kars'ta etkili olan yoğun yağışlar ve yüksek kesimdeki kar erimeleri sonrası Kars Barajı %100 doluluk oranına ulaşırken kontrollü su tahliyesine başlanacağı duyuruldu. İran Meclis Başkanı ve Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerde Heyet Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'la Washington'ın anlaşmaya yakın olduğu yönündeki Amerikan medyasında yer alan iddiayı alaycı bir dille yalanladı. Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Sun, ülkesinin nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasına taraf olmadığını belirtti. Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, ülkenin başkenti Moskova'da 9 Mayıs'ta kutlanacak Zafer Günü'nde güvenlik gerekçesiyle mobil internet ve SMS hizmetlerinde geçici kısıtlamalar uygulanacağını bildirdi. İsrail, hassas bilgilerin İran'a sızmasından endişe ederek roket saldırılarını takip eden Shual sistemine kuzeydeki yerel makamların ve güvenlik görevlerinin erişimini kesti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın yapay zeka kullanımını genişletme çabaları kapsamında Meta'nın ortağı olduğu Scalai şirketiyle 500 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı bildirildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi Playoff serisi 4. maçında yarın deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kocaeli-Yalova yolunun 24. kilometresinde bulunan Tonami Köprüsü'nün bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol tek şeride düşürülerek Bursa Köprü girişi kapatılacaktır. Ulaşım yan yoldan sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Ankara-Konya yolunun 39 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar mevkii, Sivas, Rize, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Mayıs Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımız, Nida Tüfekçi'nin sesinden dinleyeceğimiz Yozgat Akdağ Madeninden bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Nida Tüfekçi repertuara kazandırmış. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı. Baş tabip geliyor zehirden acı. Garip kaldım, yüreğime dert oldu. Ellerin vatanı bana yurdu.

Türkülerin Dilinden programımızda sırada Çimen İlter İpekçi'den dinleyeceğimiz Aydın'dan Bir Zeybek Havası var. Bu türküyü Ahmet Yamacı, Kemal Kazdağlı'dan derlemiş. Eklemedir koca konak ekleme. Nazlı yarim yine geldi aklıma. Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? Aman dostlar, yoldan geldim yorgunum. Orta boylu,

Türkülerin Dilinden programımız Emre Oral Burç'tan dinleyeceğiniz Balıkesir Edremit'ten bir zeybek havasıyla devam ediyor. Bu türküyü Şükran Kip derlemiş. Edremit'in gelini, kınalamış gelini, sarmaya doyamadım o incecik beni. Hoştur cillesi, elmastır.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Armağan Elçi'den Muğla Bodrum'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Rüştü Gür'den repertuara kazandırmış. Çökertmeden çıktım başım selamet, bir tez yalısına vardım koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Burası aspat değil Halil'im, bir tez yalısı. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarısı.

Türkülerin dinlenen programımızda sırada Mustafa Özcan'dan dinleyeceğimiz İzmir Bergama'dan bir türkü var. Bu türküyü Talip Özkan, Hüseyin Ayak ve Müfik Akgün'den derlemiş. Sandık üstünde sandık, aman efeler yandık. Düşünmeden söz verdik, biz sizi bir adam sandık. Çevresi saçaklı, işte gelin elde.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımız Ülkü Beşgül'den dinleyeceğimiz Sadık Ergun'la Adnan Şeker'den anılan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Mustafa Gece Yatmaz Ankara'dan derlemiş. Evleri var engin, babası var zengin, name benim rengim, yandım name gelin.

Türkülerin Dilinden programımız Tekin Büyükkaya'dan dinleyeceğimiz Çorum Alaca'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Sümer Özgü, Musa Yenilmez'den repertuarı kazandırır. Kayayı Gırcı tuttu, dibini Burcu tuttu.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Fatma Türkan Yamacı. Programımızı Nuri Halil Poyraz'dan alınan İstanbul'dan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen repertuara kazandırmış. Sendeki kaşlar bende olaydı, kaşları senden, bastığı benden, ela gözlü küçük hanım, ayrılamam ben senden. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü serinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 26, Bilecik 22, Bursa 24, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul 22, Kırklareli ve Kocaeli 25, Sakarya 24, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 28, Denizli 24, Kütahya 19, İzmir ve Manisa 28, Muğla 25, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 24, Burdur 21, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 21, Mersin 22, Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevreleri sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 18, Çankırı ve Eskişehir 21, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir ve Konya 18, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 20, Zonguldak 16 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 19, Giresun 17, Gümüşhane 14, Ordu 16, Rize ve Samsun 17, Sinop 18, Tokat 20, Trabzon 16 derece. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Hakkari ve Şırnak dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Ağrı 14, Ardahan 10, Bingöl 17, Bitlis 12, Elazığ 18, Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 15, Iğdır 21, Kars 12, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 18, Şırnak 17, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 21, Batman 22, Diyarbakır ve Gaziantep 20, Kilis 21, Mardin 19, Şanlıurfa 22, Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli izinler alınmadan kurulan ve işletilen asfalt plant tesisi ile ilgili 839 bin idari ceza uyguladı. Gelişen teknolojiyle birlikte insansız otonom robotik silah sistemleri adından her geçen gün daha sık söz ettiriyor. Bu alanda çok kritik işleri imza atan Han Savunma, insansız hava araçlarına entegre edilen pod içerisinde yerleştirdiği sistemle hedef üzerine dakikada 1000 mermi atabilecek. ÖSYM, 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavına başvuran adayların sınav yerlerini açıkladı. Sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin web adresinden alınabilecek. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ta iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Kars'ta etkili olan yoğun yağışlar ve yüksek kesimdeki kar erimeleri sonrası Kars Barajı %100 doluluk oranına ulaşırken kontrollü su tahliyesine başlanacağı duyuruldu. İran Meclis Başkanı ve Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerde Heyet Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'la Washington'ın anlaşmaya yakın olduğu yönündeki Amerikan medyasında yer alan iddiayı alaycı bir dille yalanladı. Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Sun, ülkesinin nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasına taraf olmadığını belirtti. Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, ülkenin başkenti Moskova'da 9 Mayıs'ta kutlanacak Zafer Günü'nde güvenlik gerekçesiyle mobil internet ve SMS hizmetlerinde geçici kısıtlamalar uygulanacağını bildirdi. İsrail, hassas bilgilerin İran'a sızmasından endişe ederek roket saldırılarını takip eden Şual sistemine kuzeydeki yerel makamların ve güvenlik görevlerinin erişimini kesti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın yapay zeka kullanımını genişletme çabaları kapsamında Meta'nın ortağı olduğu Scale.ai şirketiyle 500 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı bildirildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi Playoff serisi 4. maçında yarın deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kocaeli-Yalova yolunun 24. kilometresinde bulunan Tonami Köprüsü'nün bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol tek şeride düşürülerek Bursa Köprü girişi kapatılacaktır. Ulaşım yan yoldan sağlanmaktadır. Amasya-Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Ankara-Konya yolunun 39 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı duş merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Amsterdam parçalı bulutlu 15-6 derece. Atina az bulutlu 24-17. Belgrad parçalı bulutlu 25-17. Helsinki parçalı bulutlu 6-1. Kiev parçalı bulutlu 26-14. Madrid hafif sağanak yağışlı 24-9. Paris parçalı bulutlu 16-8. Priştine az bulutlu 20-13. Roma çok bulutlu 21-15. Sofya çok bulutlu 21-11. Varşova parçalı bulutlu 26-16. Viyana hafif sağanak yağışlı 22-15. Zürih parçalı bulutlu 16-7 derece. Amman az bulutlu 26-9. Aşgabat çok bulutlu 22-15. Nur Sultan sağanak yağışlı 23-12. Bakü parçalı bulutlu 22-12. Bişkek parçalı bulutlu 29-16. Dushanbe az bulutlu 32-16. Kabil parçalı bulutlu 27-8. Kerkük az bulutlu 25-12. Kuveyt az bulutlu 33-26. Medine az bulutlu 38-24. Mekke az bulutlu 39-28. Riyad az bulutlu 36-26. Şam az bulutlu 25-8. Tahran parçalı bulutlu 28-15. Taşkent az bulutlu 35-19. Tiflis hafif sağanak yağışlı 27. Tokyo parçalı bulutlu 24-14 derece. Cezayir parçalı bulutlu 21-13. Kahire çok bulutlu 28-13. Melbourne parçalı bulutlu 13-8. Montreal parçalı bulutlu 12-6. New York parçalı bulutlu 16-10. Sydney parçalı bulutlu 18-11. Washington parçalı bulutlu 14-8 derece. Çadırunga az bulutlu 20-8. Frankfurt hafif sağanak yağışlı 16-8. Gümülcine parçalı bulutlu 20-12. Köln hafif sağanak yağışlı 14-9. Köstence parçalı bulutlu 15-9. Münih hafif sağanak yağışlı 17-9. Podgorica parçalı bulutlu 23-15. Selanik parçalı bulutlu 21-13. Şumlu parçalı bulutlu 23-5. Taraglia ve Balkaneşu az bulutlu 28. Zenitsa parçalı bulutlu 22-11. Gazi Magosa parçalı bulutlu 23-11. Girne parçalı bulutlu 22-13. Lefkoşa parçalı bulutlu 23-8. Güzelyurt parçalı bulutlu 26-6 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir. Bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz kalabiliriz.
4: Aç ve susuz kalabiliriz.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercim çok zor, kolay değil. Sen Türkiye'ye kadar biz hep karlada çalışıyoruz, hep sürümüyüz.
2: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
1: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 26, Bilecik 22, Bursa 24, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul 22, Kırklareli ve Kocaeli 25, Sakarya 24, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 28, Denizli 24, Kütahya 19, İzmir ve Manisa 28, Muğla 25, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 24, Burdur 21, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 21, Mersin 22, Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevreleri sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 18, Çankırı ve Eskişehir 21, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir ve Konya 18, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 20, Zonguldak 16 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 19, Giresun 17, Gümüşhane 14, Ordu 16, Rize ve Samsun 17, Sinop 18, Tokat 20, Trabzon 16 derece. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Hakkari ve Şırnak dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Ağrı 14, Ardahan 10, Bingöl 17, Bitlis 12, Elazığ 18, Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 15, Iğdır 21, Kars 12, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 18, Şırnak 17, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 21, Batman 22, Diyarbakır ve Gaziantep 20, Kilis 21, Mardin 19, Şanlıurfa 22, Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, yer yer güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Anadolu Ajansı ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği işbirliğinde Türkiye'nin katılım finans vizyonu, sürdürülebilir büyüme, dijital dönüşüm ve yeni yatırım modelleri temasıyla İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Auditoriumunda gerçekleşen Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'u küresel ölçekte öne çıkan bir katılım finans merkezi haline getirme yönünde kararlılıkla politikalarımızı sürdüreceğiz dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar 13 yılda sadece güneş enerjisinde yaklaşık 26.478 megawatt kurulu güce erişildiğini belirterek yıl sonunda güneş enerjisinin toplam kurulu güçte zirveye çıkacağını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yenilenebilir enerji teknolojilerinde kabiliyet setimizi genişletmeyi, enerjide yerli kaynakların kullanımını ve yeşil dönüşüm hedeflerimize erişimin anahtarı olarak görüyoruz dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savunma sanayinde gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak gördüklerini belirterek, sermaye piyasalarımız derinleştikçe, geliştikçe bu ekosistemi daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz dedi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderirken savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak.

Güney Afrika'da hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hollandalı yolcuyla temas kuran bir kabin memuru, virüs şüphesiyle Amsterdam'da karantinaya alındı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varılması konusunda umutlu olduklarını ve yakında anlaşma sağlanmasını beklediklerini bildirdi.

ve spor. Singapur'da 2025 yılında düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan milli para yüzücümüz Defne Kurt, Quality dergisi tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görüldü.

0: Temsilcimiz Fenerbahçe erkek basketbol takımı Avrupa Ligi Playoff serisi 4. maçında yarın deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kocaeli-Yalova yolunun 24. kilometresinde bulunan Tonami Köprüsü'nün bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol tek şeride düşürülerek Bursa Köprü girişi kapatılacaktır. Ulaşım yan yoldan sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Ankara-Konya yolunun 39 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Mayıs Cuma günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu. Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 10 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Bilecik çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Değerli çiftçiler,
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu dinleyin, ekim, dikim, sulama ve ilaçlama takviminizi hava şartlarına göre belirleyin.
0: Ekininizi, emeğinizi ziyan etmeyin. Mahsulünüz bol, kazancınız bereketli olsun.
1: Radyonuz Meteorolojinin Sesi olsun.

Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 25 santigrat derece, Muğla Fethiye 20, Antalya Finike 20, Antalya Alanya 20, Mersin Anamur 19 santigrat derece, Muğla Bodrum 19, Muğla Datça 18, Antalya Kaş 18, Mersin Yenişehir 18, İzmir Konak 18, Aydın Kuşadası 18, İzmir Dikili 17 santigrat derece, Çanakkale Ezine 17, Balıkesir Ayvalık 17, Çanakkale Merkez 15, Tekirdağ Süleymanpaşa 14, İstanbul Tuzla 14, Artvin Hopa 13, Rize Merkez 13 santigrat derece, Samsun Atakum 13, Giresun Merkez 13, İstanbul Silivri 12, Van Tuşba Liman 12, Sinop Merkez 12, İstanbul Sarıyer 12 santigrat derece, Ordu Altınordu 12, Düzce Akçakoca 11, Van Gebaş 11, Trabzon Ortahisar 11, Bitlis Tatvan Liman 11, Bartın Güney Mendirek Feneri 11, Kastamonu Cide 11, Kastamonu İnebolu 10, Bitlis Adil Cevaz Liman 9 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: son 3 ayda Alo 181 Çağrı Merkezimizde yaptığımız eğitim çalışmalarıyla 10 bin çocuğumuza çevre bilinci aşıladık. Atalarımızın mirası, çocuklarımızın emaneti olan çevreyi koruyoruz. Çocuklarımız değerli. Onlara çevre bilincini aşılıyoruz. Alo 181, Çevre Şehircilik Bakanlığı hizmet hattı.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 26, Bilecik 22, Bursa 24, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul 22, Kırklareli ve Kocaeli 25, Sakarya 24, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 28, Denizli 24, Kütahya 19, İzmir ve Manisa 28, Muğla 25, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 24, Burdur 21, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 21, Mersin 22, Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevreleri sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 18, Çankırı ve Eskişehir 21, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir ve Konya 18, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 20, Zonguldak 16 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 19, Giresun 17, Gümüşhane 14, Ordu 16, Rize ve Samsun 17, Sinop 18, Tokat 20, Trabzon 16 derece. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Hakkari ve Şırnak dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Ağrı 14, Ardahan 10, Bingöl 17, Bitlis 12, Elazığ 18, Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 15, Iğdır 21, Kars 12, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 18, Şırnak 17, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 21, Batman 22, Diyarbakır ve Gaziantep 20, Kilis 21, Mardin 19, Şanlıurfa 22, Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: sayın dinleyiciler. Anadolu Ajansı ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği işbirliğinde Türkiye'nin katılım finans vizyonu, sürdürülebilir büyüme, dijital dönüşüm ve yeni yatırım modelleri temasıyla İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Auditoriumunda gerçekleşen Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'u küresel ölçekte öne çıkan bir katılım finans merkezi haline getirme yönünde kararlılıkla politikalarımızı sürdüreceğiz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 13 yılda sadece güneş enerjisinde yaklaşık 26.478 megawatt kurulu güce erişildiğini belirterek, yıl sonunda güneş enerjisinin toplam kurulu güçte zirveye çıkacağını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yenilenebilir enerji teknolojilerinde kabiliyet setimizi genişletmeyi, enerjide yerli kaynakların kullanımını ve yeşil dönüşüm hedeflerimize erişimin anahtarı olarak görüyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savunma sanayinde gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak gördüklerini belirterek, sermaye piyasalarımız derinleştikçe, geliştikçe bu ekosistemi daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz dedi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderirken savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Güney Afrika'da hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hollandalı yolcuyla temas kuran bir kabin memuru virüs şüphesiyle Amsterdam'da karantinaya alındı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varılması konusunda umutlu olduklarını ve yakında anlaşma sağlanmasını beklediklerini bildirdi. Ve spor, Singapur'da 2025 yılında düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan milli para yüzücümüz Defne Kurt, Quality dergisi tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Temsilcimiz Fenerbahçe erkek basketbol takımı Avrupa Ligi Playoff serisi 4. maçında yarın deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kocaeli-Yalova yolunun 24. kilometresinde bulunan Tonami Köprüsü'nün bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol tek şeride düşürülerek Bursa Köprü girişi kapatılacaktır. Ulaşım yan yoldan sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Ankara-Konya yolunun 39 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu, 6-15 derece, Atina az bulutlu 17-24, Belgrad parçalı bulutlu 17-25, Berlin çok bulutlu 9-14 derece. Helsinki parçalı bulutlu -1-6, Kiev parçalı bulutlu 14-26, Kopenhag parçalı bulutlu 4-12, Londra çok bulutlu 7-13 derece. Madrid hafif sağanak yağışlı 9-24. Moskova hafif sağanak yağışlı 13-25. Paris parçalı bulutlu 8-16. Priştine az bulutlu 13-20 derece. Roma çok bulutlu 15-21. Saraybosna parçalı bulutlu 10-17. Sofya çok bulutlu 11-21. Tiran çok bulutlu 14-23 derece. Varşova parçalı bulutlu 16-26. Viyana hafif sağanak yağışlı 15-22. Zürih parçalı bulutlu 7-16 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 9-26 derece. Aşgabat çok bulutlu 15-22. Nur Sultan sağanak yağışlı 12-23. Bağdat az bulutlu 18-30 derece. Bakü parçalı bulutlu 12-22, Bişkek parçalı bulutlu 16-29, Duşanbe az bulutlu 16-32, Kabil parçalı bulutlu 8-27 derece. Kerkük az bulutlu 12-25, Kuveyt az bulutlu 26-33, Medine az bulutlu 24-38, Mekke az bulutlu 28-39 derece. Riyad az bulutlu 26-36, Şam az bulutlu 8-25, Tahran parçalı bulutlu 15-28, Taşkent az bulutlu 19-35, Tiflis hafif sağanak yağışlı 7-20, Tokyo parçalı bulutlu 14-24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 13-21 derece, Kahire çok bulutlu 13-28, Melbourne parçalı bulutlu 8-13, Montreal parçalı bulutlu 6-12, New York parçalı bulutlu 10-16, Sydney parçalı bulutlu 11-18 ve Washington parçalı bulutlu 8-14 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 8-20 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 8-16, Gümülcine parçalı bulutlu 12-20, Kırcaali parçalı bulutlu 8-23, Köln hafif sağanak yağışlı 9-14, Komrat az bulutlu 7-20, Kössence parçalı bulutlu 9-15, Münih hafif sağanak yağışlı 9-17, Podgorica parçalı bulutlu 15-23, Selanik parçalı bulutlu 13-21, Şumlu parçalı bulutlu 5-23, Taraklıya az bulutlu 8-20 ve Valkaneş az bulutlu 8-20 derece. Zenitsa parçalı bulutlu 11-22, Gazi Mağusa parçalı bulutlu 11-23, Girne parçalı bulutlu 13-22, Lefkoşa parçalı bulutlu 8-23, Güzelyurt parçalı bulutlu 6-26 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Meteorolojinin sesi.

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Diyarbakır Çermik 58 kilogram, Gümüşhane Kelkit 27, Bayburt Sancaktepe 19, Sivas Suşehri 18, Erzincan Otlukbeli 17, Niğde Kızılören Köyü 16 kilogram, Artvin Yusufeli 16, Giresun Çamoluk 15, Erzurum İspir 14, Adıyaman Beysini 14, Bingöl Kiyı 12 kilogram, Trabzon Çaykara 11, Kırşehir Çayazı 11, Ardahan Damal 11, Tunceli Hozat 9 kilogram, Adana Karahisarlı 8, Çankırı Yapraklı 8, Malatya Yeşilyurt Üçgöze Köyü 8, Samsun Havza 7, Kahramanmaraş Andırın 7, Elazığ Sivrice 6, Yozgat Boğazlıyan 6, Kars Susuz 6, Kilis Mısırcık Köyü 5 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Doğa bana özen gösterin diyor. Çöp yığınlarının doruğa ulaştığı bu dönemde dünya olarak belki her zamankinden fazla durup düşünmek için zamanımız var. Her birimizin neyi daha iyi yapabilirim sorusunu sorma zamanı. Sağlığımızı, doğanın sağlığını korumak için önce farkına varmalıyız. Tek kullanımlık maskeler, plastik eldivenler nereye gidiyor? Bize enfeksiyon ve çevre kirliliği olarak geri dönmeyecek mi? Artan maske ve plastik eldiven kullanımı önüne geçilemez bir sağlık ve çevre sorunu haline gelmeden düşünelim, ihtiyacımız kadar kullanalım. Kullanılmış maske ve eldivenleri ikinci bir torbaya koyarak en az 72 saat beklettikten sonra evsel atağa atalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: çevren için bir şey yap.
1: Şişeni cam kumbarasına at. Pilleri geri dönüşüm kutularına.
2: Çevren için bir şey yap.
0: Havayı,
3: toprağı,
1: denizi koru.
2: Ambalaj atıkları çöp değildir. Unutma.
3: Çevrene sahip çık.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: son 3 ayda Alo 181 çağrı merkezimizde yaptığımız eğitim çalışmalarıyla 10 bin çocuğumuza çevre bilinci aşıladık. Atalarımızın mirası, çocuklarımızın emaneti olan çevreyi koruyoruz. Çocuklarımız değerli. Onlara çevre bilincini aşılıyoruz. Alo 181, Çevre Şehircilik Bakanlığı hizmet hattı.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 26, Bilecik 22, Bursa 24, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul 22, Kırklareli ve Kocaeli 25, Sakarya 24, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 28, Denizli 24, Kütahya 19, İzmir ve Manisa 28, Muğla 25, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 24, Burdur 21, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 21, Mersin 22, Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevreleri sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 18, Çankırı ve Eskişehir 21, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir ve Konya 18, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 20, Zonguldak 16 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 19, Giresun 17, Gümüşhane 14, Ordu 16, Rize ve Samsun 17, Sinop 18, Tokat 20, Trabzon 16 derece. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Hakkari ve Şırnak dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Ağrı 14, Ardahan 10, Bingöl 17, Bitlis 12, Elazığ 18, Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 15, Iğdır 21, Kars 12, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 18, Şırnak 17, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 21, Batman 22, Diyarbakır ve Gaziantep 20, Kilis 21, Mardin 19, Şanlıurfa 22, Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan. Batısında güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan. Doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 2 ila 4, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan 30. duruşmada mahkeme heyeti mazeret bildirerek duruşmaya katılmayan sanık avukatlarının devam eden celselerde savunma yapabileceklerine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyasını savcılığa gönderdi. Cumhuriyet Savcılığının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için bir hafta süre istemesi üzerine duruşma 14 Mayıs Perşembe gününe ertelendi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Artvin merkezli 22 ilde silahla yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 32 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Şüphelilerden 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 7,4 milyon lira değerinde döviz ve altınla toplam piyasa değeri 60 milyon lira olan 2 arsa, 4 daire ve 8 araca el konuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, otizm spektrum bozukluğu olan bireyler ve ailelerine yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hazırlanan otizm.gov.tr platformunu erişime açtı. Platformda otizm spektrum bozukluğu tanısı, belirtileri, tanı süreci ile sıkça sorulan sorular ve cevaplara dair kapsamlı içerikler yer alıyor. Platform üzerinden ayrıca bakanlık tarafından yürütülen ve otizmli çocuğu bulunan her aileye ücretsiz danışmanlık sunan bireysel sosyal hizmet danışmanlığı projesine dair bilgilere de ulaşılabilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 569 milyon dolar azalarak 165 milyar 483 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri ise bu dönemde 4 milyar 351 milyon dolar azalışla 56 milyar 600 milyon dolara geriledi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 9 ölü ve 39 yaralı getirildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72.628'e, yaralı sayısı ise 172.520'ye yükseldi. Ve spor, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun açıklamasına göre milli sporcular Çin'deki Triatlon Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Chengdu kentindeki organizasyon 9-10 Mayıs tarihlerinde sprint kategorisinde gerçekleştirilecek. Turnuvada Türkiye'yi elit erkeklerde temsil edecek milli sporcular Gültigin Er'le Enes Kızılcık'ın mücadelesi 9 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 9'da başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Atık motor yağlarından elde edilen 10 numara yağı akaryakıt olarak kullanmak ölüm getirir. Ucuz olsun diye yasa dışı akaryakıt kullanmadan önce çok iyi düşünün. Buna değer mi? Şoför arkadaşım, bu ucuz numaralara kanma. Kendini de, sevdiklerini de, sana canını emanet edenleri de ateşe atma. Hayat bu kadar ucuz değil. 10 numara yağı akaryakıt olarak kullanma.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

doğanın ortasında bir tesis. Peki bu tesis buraya kurulurken çevreye etkileri araştırıldı mı? Bölgedeki hayata zararı var mı? Ekosisteme etkileri değerlendirildi mi? Peki bu tesis kurulurken bölge halkı bilgilendirildi mi? Tüm bu soruların yanıtını 20 yıldır veren Çevresel Etki Değerlendirme, yani ÇED var. ÇED uzmanların hazırladığı raporlar ışığında ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla işletmelerin çevreye ve insana etkilerini değerlendirmekte. Türkiye'nin çevresi ÇED'le güvence altında. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 26, Bilecik 22, Bursa 24, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul 22, Kırklareli ve Kocaeli 25, Sakarya 24, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 28, Denizli 24, Kütahya 19, İzmir ve Manisa 28, Muğla 25, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 24, Burdur 21, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 21, Mersin 22, Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevreleri sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 18, Çankırı ve Eskişehir 21, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir ve Konya 18, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 20, Zonguldak 16 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 19, Giresun 17, Gümüşhane 14, Ordu 16, Rize ve Samsun 17, Sinop 18, Tokat 20, Trabzon 16 derece. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Hakkari ve Şırnak dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Ağrı 14, Ardahan 10, Bingöl 17, Bitlis 12, Elazığ 18, Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 15, Iğdır 21, Kars 12, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 18, Şırnak 17, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 21, Batman 22, Diyarbakır ve Gaziantep 20, Kilis 21, Mardin 19, Şanlıurfa 22, Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan 30. duruşmada mahkeme heyeti mazeret bildirerek duruşmaya katılmayan sanık avukatlarının devam eden celselerde savunma yapabileceklerine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca esas hakkındaki mütalasını hazırlaması için dava dosyasını savcılığa gönderdi. Cumhuriyet Savcılığının esas hakkındaki mütalasını hazırlaması için bir hafta süre istemesi üzerine duruşma 14 Mayıs Perşembe gününe ertelendi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Artvin merkezli 22 ilde silahla yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 32 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Şüphelilerden 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 7,4 milyon lira değerinde döviz ve altınla toplam piyasa değeri 60 milyon lira olan 2 arsa, 4 daire ve 8 araca el konuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, otizm spektrum bozukluğu olan bireyler ve ailelerine yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hazırlanan otizm.gov.tr platformunu erişime açtı. Platformda otizm spektrum bozukluğu tanısı, belirtileri, tanı süreciyle sıkça sorulan sorular ve cevaplara dair kapsamlı içerikler yer alıyor. Platform üzerinden ayrıca bakanlık tarafından yürütülen ve otizmli çocuğu bulunan her aile ücretsiz danışmanlık sunan bireysel sosyal hizmet danışmanlığı projesine dair bilgilere de ulaşılabilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 569 milyon dolar azalarak 165 milyar 483 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri ise bu dönemde 4 milyar 351 milyon dolar azalışla 56 milyar 600 milyon dolara geriledi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 9 ölü ve 39 yaralı getirildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72.628'e, yaralı sayısı ise 172.520'ye yükseldi. Ve spor, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun açıklamasına göre milli sporcular Çin'deki Triatlon Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Chengdu kentindeki organizasyon 9-10 Mayıs tarihlerinde sprint kategorisinde gerçekleştirilecek. Turnuvada Türkiye'yi elit erkeklerde temsil edecek milli sporcular Gültigin Er'le Enes Kızılcık'ın mücadelesi 9 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 9'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyor.

0: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

gülen biri tanımadım ve sen gibi bakan

Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 18.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 26, Bilecik 22, Bursa 24, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul 22, Kırklareli ve Kocaeli 25, Sakarya 24, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 28, Denizli 24, Kütahya 19, İzmir ve Manisa 28, Muğla 25, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 24, Burdur 21, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 21, Mersin 22, Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevreleri sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 18, Çankırı ve Eskişehir 21, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir ve Konya 18, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 22, Kastamonu 20, Zonguldak 16 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 19, Giresun 17, Gümüşhane 14, Ordu 16, Rize ve Samsun 17, Sinop 18, Tokat 20, Trabzon 16 derece. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Hakkari ve Şırnak dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Ağrı 14, Ardahan 10, Bingöl 17, Bitlis 12, Elazığ 18, Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 15, Iğdır 21, Kars 12, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 18, Şırnak 17, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 21, Batman 22, Diyarbakır ve Gaziantep 20, Kilis 21, Mardin 19, Şanlıurfa 22, Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, göç uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi'nin kapanış oturumunda konuştu. Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programının temel hedeflerinden sapmadan kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Bakan Şimşek, "Büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik. Şoklar büyük ancak yönetilebilir. Çünkü şoklara dayanıklılık için mali disiplin gibi tamponlar inşa ettik. Biz bu krizi heba edemeyiz. Mutlaka ve mutlaka bunu ülkemiz için fırsata dönüştüreceğiz," dedi. Enerji arz güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, Türkiye'nin enerji tedariğinde uzun yıllardır çeşitlendirme politikası izlediğini söyledi. "Bugün bir arz şokuyla karşı karşıya değiliz. Bizim şu an itibarıyla enerjide Hürmüz Boğazı'na bağımlılığımız neredeyse yok," açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 9-11 Mayıs tarihlerinde Hatay ve İstanbul'da çevre ve iklim medya turu düzenleyecek. Türkiye'nin Kasım'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 zirvesi öncesinde uluslararası medyada farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenecek çevre ve iklim medya turuna 11 ülkeden davet edilen 17 yabancı basın mensubu katılacak. Program kapsamında Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve bu alanda geliştirilen yerli teknolojiler uluslararası basın mensuplarına anlatılacak. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlar, çevre yönetimi alanındaki yenilikçi uygulamaları ve bilimsel araştırma altyapısı dünya kamuoyuna tanıtılacak. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de son yağışlar ve eriyen karla doluluk oranı %74'ün üzerine çıkan Kızılırmak üzerindeki Yamula Barajı'nda tahliye kapağı 16 yıl sonra açılarak su tahliyesine başlandı. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tahliye öncesinde duyuru yaparak bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin devam edeceğini umduklarını belirterek müzakerelere açığız açıklamasında bulundu. Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, "Amerikan müzakereciler belirli nedenlerden dolayı başka konulara odaklandı. Onlar için İran konusu öncelikli," dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna meselesinin çözüm sürecindeki arabuluculuk rolüne değer verdiklerini belirten Peskov, "Washington'ın müzakere sürecini kolaylaştırmaya devam edeceğini umuyoruz. Sürecin devam etmesini bekliyoruz," şeklinde açıklama yaptı. Ve spor temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi Playoff serisi 4. maçında 8 Mayıs Cuma günü deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda adını dörtlü finale yazdıracak. Žalgiris'in kazanması halinde ise dörtlü finale yükselecek takım belirleyecek serinin 5. ve son maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: Havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün insanları etiketlemekten bahsedeceğiz. İnsan beyni gördüğü her şeyi tanımak ve tanımlamak ister. Hareket eden şeyler için daha acele davranır. Yani bir odaya girdiğinde önce etrafında bir tehlike olup olmadığına bakar, sonra ilginç ve sıra dışı olan şeyleri inceler ve tanımlar. Odaya bir insan girerse, kendi bulunduğu ortama yaklaşıyorsa, işte o zaman beyin yüz tanıma sistemini çalıştırır. Güzel, güvenilir, kendi inançlarında olan, sevimli, yakışıklı, dost bir yüz mü? Kızgın, öfkeli, sert bir yüz mü? Aynı zamanda ellerin pozisyonunu ve silah benzeri bir cisim var mı? Buna bakar. Muhteşem beynin bunların hepsini bir iki saniye içinde yapması ve etiketlemesi. Bu güvenilir, bu yakışıklı ve sevilir. Bu çok güzel, bunu tanımlayamadım, uzak dur. Ya da işte bu, buna aşık ol diyen beynimizdir. Etiketleme sistemin gördüğü insanı mevcut klasörlerin içine atamazsa ya çok korkar ve uzak durur ya da aşık olur. Şaşırdınız değil mi? Bu etiketleme olayını maalesef başka alanlarda da görürüz. Tanıştırıldıktan birkaç dakika sonra sizi çözdüm diyenler, siz sağcısınız, solcusunuz, falanca partiyi seviyorsunuz ya da siz şunu şöyle yapmazsınız diyenler, sizin burcunuz şudur, siz asla böyle değilsinizdir diyenler, liste uzar gider. Çünkü beyin tanımlama ve tanıma hemen devreye girmiştir. Öğrendikleriyle örtüşüyor muyuz bunun kontrolünü hızlıca yapar. Belki de ters düşüyorsunuzdur, o da mümkün. O yüzden de sizi sınıflandırmak ister. Bazen etiketleme en geniş anlamıyla kıyafette olur. Markasına, renklerin uyumuna, fiyatına, uzunluğuna, kısalığına, siyasi görüşü yansıtmasına bakarlar. Bunların hepsi çok büyük bir saçmalık da olsa bunu yaparlar. Sizi kıyafetinizle etiketlemeye hakları yoktur ama bakımlılığınıza bakacak hakları vardır. Ayakkabının markası değil ama temizliği önemlidir. Rahatlığı önemlidir. Ayakkabı nereden alınmış olursa olsun ayağınızda çamur içinde durmamalıdır. Rozetler gibi şeylere de lütfen dikkat edin. A tarafı olduğunu belli edersen neden B, C ya da D beni sevmiyor diye düşünmeyeceksin. Genellemelerin hepsini boş vereceksiniz aslında. Ülkelerin de karakteristikleri vardır. Bizim ülkemiz etiketlemeyi çok sever. Bir kadına baktığı anda fazla rujundan, etek boyundan, başını kapatıp kapatmamasından hemen etiketler. Çünkü etiketlemeyi sever. Çünkü yargılı cümleleri sever. Peki neden yargılamayı sever? Öyle öğrenmiş de ondan. Çünkü babası da etiketlemiş, annesi de etiketlemiş. Annesi altın günlerinde dedikodu ile etiketlemiş. Onları da ailelere etiketlemiş. Hiç bana ne, beni ne ilgilendirir dememiş ki kimse. Kendine bakmamış, başkalarını düzeltmek daha kolay gelmiş. İşte ikili ilişkilerde de böyle bu. En yaygın yanlış fikirlerden biri de bir kız sana hayır diyemediğinde o evettir. Oysa aslında bu gerçekten de onun hakkına tecavüzdür. Birini etiketlemekle aslında bütün sınırlar açılır. Psikolojik ya da fiziksel tecavüz için bu tür etiketlemeler son derece basit bahaneler açar insanlara. Aynısını ülkeler de yapar. Etiketler, bunda nükleer silah var, bunda özgürlük yok. Etiketlemenin gerçek sebebi nedir bilir misiniz? Ben yukarı çıkamıyorsam onlar altımda kalsın. Pek çok sanatçı da etiketlemeden kendisine düşen payı almıştır. Özel hayatları kalmadan kendileri halka mal olmuş olmakla birlikte etiketlenmişlerdir. Etiketleme daha çocukluktan başlar. Ve etiketlerimizi kaldırırsak gerçek bir özgürlükle de karşı karşıya gelmiş oluruz. Biraz tehlikeli mi? Evet, beynimiz bunu tehlike olarak da algılayabilir. Ama kuşkusuz büyük ve gerçek bir özgürlük. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere seslendik ve etiketlemeden bahsettik. Bir sonraki programımıza kadar kulağınız bizde, etiketsiz, hür ruhunuz da bedeninizde sadece size hizmet ediyor olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la 5 dakika.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Dumlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Anadolu'muzun güzel türkülerini hiç ayrım yapmadan zamanımız el verdiği ölçüsünde sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Programımızın tekrarı yine bu akşam 00:30 ile 1 arasında dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Ve teknik masada Emine Ertürk Kararslan, aynı zamanda da yayın yönetmenimiz. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Bize bu yayını sağladığı için. Dedikten sonra hemen programa geçiyoruz. Erzincan'dan bir türküyle başlıyoruz. Ben Hasan Basri Dumlupınar seslendireceğim. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, o yarın yüzünü bir daha görek.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim.

evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilovat saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 9-28 derece, Bilecik 9-26, Bursa 11-28, Çanakkale 14-24, Edirne 13-29, İstanbul 14-24, Kırklareli 11-27, Kocaeli 13-28, Sakarya 10-28, Tekirdağ 12-22 ve Yalova 14-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22 derece, Aydın 14-27, Denizli 13-26, Kütahya 7-22, İzmir 14-27, Manisa 13-27, Muğla 9-24 ve Uşak 7-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana 13-27 derece, Antalya 14-24, Burdur 9-23, Hatay 11-27, Isparta 8-22, Kahramanmaraş 10-25, Mersin 14-26 ve Osmaniye 12-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 6-21 derece, Ankara 7-22, Çankırı 6-24, Eskişehir 7-24, Karaman 6-21, Kayseri 5-21, Kırıkkale 8-23, Kırşehir 6-21, Konya 7-22, Nevşehir 6-19, Niğde 5-20, Sivas 4-19 ve Yozgat 5-19 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 11-28 derece, Bolu 5-24, Düzce 10-26, Karabük 8-26, Kastamonu 5-23 ve Zonguldak 12-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 9-26 derece, Artvin 5-19, Bayburt 2-16, Çorum 8-22, Giresun 9-18, Gümüşhane 2-19, Ordu 8-17, Rize 9-18, Samsun 10-19, Sinop 12-20, Tokat 7-24 ve Trabzon 10-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 2-17 derece, Ardahan -1-14, Bingöl 6-20, Bitlis 1-14, Elazığ 5-21, Erzincan 5-19, Erzurum 0-15, Hakkari 3-16, Iğdır 9-23, Kars -2-13, Malatya 8-21, Muş 5-18, Tunceli 5-21, Şırnak 8-20 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 8-23 derece, Batman 8-23, Diyarbakır 7-24, Gaziantep 10-23, Kilis 11-24, Mardin 8-22, Şanlıurfa 13-25 ve Siirt 9-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Opa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi'nin kapanış oturumunda konuştu. Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programının temel hedeflerinden sapmadan kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Bakan Şimşek, "Büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik. Şoklar büyük ancak yönetilebilir. Çünkü şoklara dayanıklılık için mali disiplin gibi tamponlar inşa ettik. Biz bu krizi heba edemeyiz. Mutlaka ve mutlaka bunu ülkemiz için fırsata dönüştüreceğiz," dedi. Enerji arz güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, Türkiye'nin enerji tedariğinde uzun yıllardır çeşitlendirme politikası izlediğini söyledi. "Bugün bir arz şokuyla karşı karşıya değiliz. Bizim şu an itibarıyla enerjide Hürmüz Boğazı'na bağımlılığımız neredeyse yok," açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 9-11 Mayıs tarihlerinde Hatay ve İstanbul'da çevre ve iklim medya turu düzenleyecek. Türkiye'nin Kasım'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 zirvesi öncesinde uluslararası medyada farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenecek çevre ve iklim medya turuna 11 ülkeden davet edilen 17 yabancı basın mensubu katılacak. Program kapsamında Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve bu alanda geliştirilen yerli teknolojiler uluslararası basın mensuplarına anlatılacak. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlar, çevre yönetimi alanındaki yenilikçi uygulamaları ve bilimsel araştırma altyapısı dünya kamuoyuna tanıtılacak. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de son yağışlar ve eriyen karla doluluk oranı %74'ün üzerine çıkan Kızılırmak üzerindeki Yamula Barajı'nda tahliye kapağı 16 yıl sonra açılarak su tahliyesine başlandı. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tahliye öncesinde duyuru yaparak bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin devam edeceğini umduklarını belirterek müzakerelere açığız açıklamasında bulundu. Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, "Amerikan müzakereciler belirli nedenlerden dolayı başka konulara odaklandı. Onlar için İran konusu öncelikli," dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna meselesinin çözüm sürecindeki arabuluculuk rolüne değer verdiklerini belirten Peskov, "Washington'ın müzakere sürecini kolaylaştırmaya devam edeceğini umuyoruz. Sürecin devam etmesini bekliyoruz," şeklinde açıklama yaptı. Ve spor temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi Playoff serisi 4. maçında 8 Mayıs Cuma günü deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda adını dörtlü finale yazdıracak. Žalgiris'in kazanması halinde ise dörtlü finale yükselecek takımı belirleyecek. Serinin 5. ve son maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Mayıs Cuma günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu. Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 10 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Bilecik çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Anadolu'muzun güzel türkülerini hiç ayrım yapmadan zamanımız el verdiği ölçüsünde sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Programımızın tekrarı yine bu akşam 00:30 ile 1 arasında dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Ve teknik masada Emine Ertürk Kararslan, aynı zamanda da yayın yönetmenimiz. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz, bize bu yayını sağladığı için. Dedikten sonra hemen programa geçiyoruz. Erzincan'dan bir türküyle başlıyoruz. Ben Hasan Basri Dumlupınar seslendireceğim. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, o yarın yüzünü bir daha görek.

0: Değerli hocam Hasan Basri Dumlupınar, teşekkür ederiz. Bu Salih Dündar'ındı değil mi hocam bu güzel türkü?
1: Salih Dündar'dan alınmış, evet. Ondan derlenmiş. Erzincan türküleri zaten deyişleri de bir güzel değil mi? Erzincan bir de farklı farklı anlatımlarla önümüze geliyor, deyişleri var. Elazığ'a yakın olması sebebiyle Elazığ kültürünün etkisinde olan eyin var. O yüzden Erzincan'ın folklorik yapısı oldukça zengin türkü bakımından. Madem zengin diyoruz, o zaman sizden de bir türkü dinleyelim. O da Erzincan olsun isterseniz.
0: Buyurun. Evet, aslında çakıştığını fark ettim ama ben de ses etmedim. Çok hoşuma gitti verdiğiniz türkü. Hazin hazin esen seher yelleri türküsünü bana vermiştiniz.
1: Bu da bir aşık malı.
0: Evet, bu da çok güzelmiş. Çakıştı ama ben söylemedim hoşuma gittiği için.
1: Evet, aşık daimiden. Yemen Ulus seslendiriyor. Hazin hazine sen seher yelleri, hiç bülbül öter mi gül olmayınca diyor.

0: Yemen ulus seslendirdi hazin hazin esen seher yelleri, hiç bülbül öter mi gül olmayınca dedi. Aşık Daimi'nin türküsüydü, deyişiydi bu. Daimi'nin ne güzel türküleri var değil mi Yemen Hanım?
1: Evet hocam, üstelik son biterkenki dörtlükte sözler o kadar derin, o kadar anlamlı ki, arı gibi her çiçekten döşürsen emeğin zay olur, bal olmayınca diyor. Yani o kadar derin, o kadar geniş anlatımlı ki.
0: Daimi'nin her türküsü yani böyledir ama. Adeta nasıl söyleyeyim, ermişlerin ereği diyerek de zaten türkülerinde evet, onu belirtir. Aklıma o dizesi geldi. Her türküsü hiç rastgele söylenmiş dizeler değildir Aşık Daimi'nin. Nurlar içerisinde yatsın. Kültürümüze böyle tabii önemli destek verdiği için.
1: Tabii çok derinliği olan türküler hepsi çok değerli.
0: Şimdi de Ankara'dan bir türkü seslendirelim. Şöyle bir Seymen havası olsun. Yağcıoğlu Fehmi Efe'den alınan bir türkü. Farklı farklı yöreden söylemeye çalışıyorum ki ben de örnek olsun istiyorum. Höyüklü'nün etrafı köşk olsun. Beni vuran Efe'lere aşk olsun.
1: Evet, Hasan Basri Dumlupınar'dan dinliyoruz.

0: Evet, teşekkür ederiz Hasan Basri Dumlu Pınar hocamıza. Bu da çok söylenen bir türkü değildi aslında, değil mi?
1: Evet, pek söylenmez. Bunu Yağcı oğlu Efe ağıtı vardır. Ondan sonra söylerler.
0: Bunu söylemesi de zor aslında. Akıcı ama söylemesi de zor.
1: Söylemesi evet, biraz nefes isteyen, biraz nefes kontrolünü de iyi kullanmak lazım. Hoş bir türkü.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi ne söylüyoruz hocam?
1: Şimdi de sizden bir türkü alalım. Şöyle madem böyle Efe türküsü söyledik, bir beste çalışması, Türkiye ile ilgili, Türkiye'mle ilgili bir beste çalışması vardı. İstersen o anonsu da sen yap.
0: Çok severek hemen baş koymuşum Türkiye'min yoluna diyebilir miyiz?
1: Tabii ki Türkiye'nin yoluna, tabii ki bu ülkenin ekmeğini, aşını yiyen herkes, hiçbir görüş ayrımı yapmadan herkes bu topraklara canını vermeye hazırdır her zaman.
0: Her zaman.
1: Dinliyoruz. Evet, Yemen Ulus seslendiriyor. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna diyor. Evet, dinliyoruz.

0: Yemen Ulus seslendirdi, baş koymuşum Türkiye'min yoluna. Sözlerin ne kadar anlamlı değil mi?
1: Evet, çok çarpıcı. Ben de okuduğumda ve dinlediğimde çok beğenmiştim. Ben Mustafa Yıldız Doğan'a ait diye biliyordum ama öyle değilmiş. Dilaver Cebeci söz yazarı.
0: Şimdi aslında evet, Dilaver Cebeci tabii evet, onun ağzından dökülüyor bu sözler, ancak sözlerine baktığınız zaman bu halk kültürünü ifade ediyor. Evet. Yani damıtılarak geliyor. Yani diyebiliriz ki bu artık türkü işlevini kazanmış. Sözlerine baktığınız zaman baş koymuşum Türkiye'min yoluna, düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır Kırat'ımı suladım, ırmağının akışına ölürüm. Hangi görüşten, hangi fikirden olursa olsun, öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Yani şöyle baktığınız zaman, sevdalıyım yangın yeri bu sinem. 90 yıldır çıla çekmiş hep ninem. Pınarlardan su dolduran Eminem, mavi boncuk takışına ölürüm. Düğünüm, derneğim, halayım, barım, değil mi? Anadolu'nun her ögesini evet, ifade etmiş. Toprağım, ekmeğim, namusum, arım. Kilimlerde çizgi çizgi efkarım, heybelerin nakışına ölürüm Türkiye'm demiş. O yüzden ben diyorum ki her görüşü kapsayan bir, değil mi?
1: Kesinlikle,
0: Anadolu'yu kapsayan bir şiir bu.
1: Kesinlikle Anadolu'yu kapsayan, çok kapsayıcı ve çok böyle herkesin yüreğini cız ettirecek bir türkü.
0: Evet. O yüzden hiçbir görüşün sadece sahipleneceği bir türkü değil.
1: Hayır, bu
0: her görüşün.
1: Aynen öyle. Ben
0: yani
1: de katılıyorum sonuna.
0: Bu Türkiye'yi seven herkes için geçerli.
1: Evet, vatan sevdası herkese
0: sağlık
1: gitsin,
0: evet,
1: diyorum.
0: Evet, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi değerli dinleyiciler, programımızın da bugün yine sonuna geldik. Her yöreden söylediğimizi, ifade ettiğimize göre ben son türküyü Kerkük'ten seslendirmek istiyorum. Bu türkü böyle ritmik de bir türkü. Abdurrahman Kızılay seslendirirdi.
1: Evet.
0: Ay dolanaydı, gün dolanaydı adlı türküyle veda da edelim istiyorum.
1: Evet, Hasan Basri Dumlupınar'dan dinliyoruz.
0: Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Gelecek hafta sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Hoşça kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 9-28 derece, Bilecik 9-26, Bursa 11-28, Çanakkale 14-24, Edirne 13-29, İstanbul 14-24, Kırklareli 11-27, Kocaeli 13-28, Sakarya 10-28, Tekirdağ 12-22 ve Yalova 14-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22 derece, Aydın 14-27, Denizli 13-26, Kütahya 7-22, İzmir 14-27, Manisa 13-27, Muğla 9-24 ve Uşak 7-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana 13-27 derece, Antalya 14-24, Burdur 9-23, Hatay 11-27, Isparta 8-22, Kahramanmaraş 10-25, Mersin 14-26 ve Osmaniye 12-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 6-21 derece, Ankara 7-22, Çankırı 6-24, Eskişehir 7-24, Karaman 6-21, Kayseri 5-21, Kırıkkale 8-23, Kırşehir 6-21, Konya 7-22, Nevşehir 6-19, Niğde 5-20, Sivas 4-19 ve Yozgat 5-19 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 11-28 derece, Bolu 5-24, Düzce 10-26, Karabük 8-26, Kastamonu 5-23 ve Zonguldak 12-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 9-26 derece, Artvin 5-19, Bayburt 2-16, Çorum 8-22, Giresun 9-18, Gümüşhane 2-19, Ordu 8-17, Rize 9-18, Samsun 10-19, Sinop 12-20, Tokat 7-24 ve Trabzon 10-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 2-17 derece, Ardahan -1-14, Bingöl 6-20, Bitlis 1-14, Elazığ 5-21, Erzincan 5-19, Erzurum 0-15, Hakkari 3-16, Iğdır 9-23, Kars -2-13, Malatya 8-21, Muş 5-18, Tunceli 5-21, Şırnak 8-20 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 8-23 derece, Batman 8-23, Diyarbakır 7-24, Gaziantep 10-23, Kilis 11-24, Mardin 8-22, Şanlıurfa 13-25 ve Siirt 9-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 77'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 34. duruşması görüldü. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, çarşamba günkü duruşmada savunma yapan tutuklu sanık harita mühendisi Yağmur Cansı Yeşilyurt'un avukatının beyanı dinlendi. Daha sonra tutuklu sanık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu olan tutuklu sanık Mustafa Keleş'in savunması alındı. Duruşma tutuklu sanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere 11 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi. Bu arada duruşmada bugüne kadar 45 tutuklu sanığın savunması alınmış oldu. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan, 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada ara kararı açıklandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 30. duruşmasında mahkeme heyeti mazeret bildirerek duruşmaya katılmayan sanık avukatlarının devam eden celselerde savunma yapabileceklerine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dava dosyasını savcılığa gönderdi. Cumhuriyet Savcılığı'nın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için bir hafta süre istemesi üzerine duruşma 14 Mayıs Perşembe gününe ertelendi. Nükleer Düzenleme Kurumu, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesini işletmeye alma çalışmalarına başlaması için Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi'ne gerekli izni verdi. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Genel Müdürü Sergey Buçkik, verilen izinle birlikte inşaat çalışmalarına paralel olarak uzmanların ekipmanların aşamalı kontrol ve ayarlama işlemlerine başlayacağını açıkladı. Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırlanan 15 maddelik yeni kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yatırım teşvik paketine göre, imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumların kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Kamu borçlarının azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak. 31 Temmuz 2027 tarihine kadar yurt dışındaki para, altın ve dövizini Türkiye'ye getirenler için uygulanan %5'lik vergi alınmayacak. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden Hollanda bandıralı Honduras isimli yolcu gemisinde bildirilen 8 vakadan 5'inin hantavirüs olduğunun doğrulandığını, diğer 3'ünde ise şüphe bulunduğunu açıkladı. Hantavirüsün kuluçka süresinin 6 haftaya kadar uzayabildiğini ve yeni vakaların ortaya çıkmasının mümkün olduğunu belirten Ghebreyesus, bunun sınırlı bir salgın olduğuna inanıyoruz dedi. Gemiden şüpheli 3 hastanın tahliye edildiği duyurulmuştu. Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ilk yolcunun ölmesinin ardından gemideki yaklaşık 40 yolcunun Güney Atlantik'teki St. Helena Adası'nda tahliye edildiği duyuruldu. Cabo Verde'den ayrılan ve içinde hala yaklaşık 150 yolcu bulunan geminin 3 gün içinde Kanarya Adaları'na ulaşması öngörülüyor. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta mücadelesi 8 Mayıs Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde Anadolu Efes, Onlu Büyükçekmece Basketbolu ağırlayacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 19'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.

0: 这种猛。
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 6-15 derece, Atina az bulutlu 17-24, Belgrad parçalı bulutlu 17-25, Berlin çok bulutlu 9-14 derece. Helsinki parçalı bulutlu -1-6, Kiev parçalı bulutlu 14-26, Kopenhag parçalı bulutlu 4-12, Londra çok bulutlu 7-13 derece. Madrid hafif sağanak yağışlı 9-24, Moskova hafif sağanak yağışlı 13-25, Paris parçalı bulutlu 8-16, Priştine az bulutlu 13-20 derece. Roma çok bulutlu 15-21, Saraybosna parçalı bulutlu 10-17, Sofya çok bulutlu 11-21, Tiran çok bulutlu 14-23 derece. Varşova parçalı bulutlu 16-26, Viyana hafif sağanak yağışlı 15-22, Zürih parçalı bulutlu 7-16 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 9-26 derece, Aşgabat çok bulutlu 15-22, Nur Sultan sağanak yağışlı 12-23, Bağdat az bulutlu 18-30 derece. Bakü parçalı bulutlu 12-22, Bişkek parçalı bulutlu 16-29, Duşanbe az bulutlu 16-32, Kabil parçalı bulutlu 8-27 derece. Kerkük az bulutlu 12-25, Kuveyt az bulutlu 26-33, Medine az bulutlu 24-38, Mekke az bulutlu 28-39 derece. Riyad az bulutlu 26-36, Şam az bulutlu 8-25, Tahran parçalı bulutlu 15-28, Taşkent az bulutlu 19-35, Tiflis hafif sağanak yağışlı 7-20, Tokyo parçalı bulutlu 14-24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 13-21 derece, Kahire çok bulutlu 13-28, Melbourne parçalı bulutlu 8-13, Montreal parçalı bulutlu 6-12, New York parçalı bulutlu 10-16, Sydney parçalı bulutlu 11-18 ve Washington parçalı bulutlu 8-14 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga az bulutlu 8-20 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 8-16, Gümülcine parçalı bulutlu 12-20, Kırcaali parçalı bulutlu 8-23, Köln hafif sağanak yağışlı 9-14, Komrat az bulutlu 7-20, Kössence parçalı bulutlu 9-15, Münih hafif sağanak yağışlı 9-17, Podgorica parçalı bulutlu 15-23, Selanik parçalı bulutlu 13-21, Şumlu parçalı bulutlu 5-23, Taraklıya az bulutlu 8-20 ve Valkaneş az bulutlu 8-20 derece. Zenitsa parçalı bulutlu 11-22, Gazmağsa parçalı bulutlu 11-23, Girne parçalı bulutlu 13-22, Lefkoşa parçalı bulutlu 8-23, Güzelyurt parçalı bulutlu 6-26 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 9-28 derece, Bilecik 9-26, Bursa 11-28, Çanakkale 14-24, Edirne 13-29, İstanbul 14-24, Kırklareli 11-27, Kocaeli 13-28, Sakarya 10-28, Tekirdağ 12-22 ve Yalova 14-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22 derece, Aydın 14-27, Denizli 13-26, Kütahya 7-22, İzmir 14-27, Manisa 13-27, Muğla 9-24 ve Uşak 7-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana 13-27 derece, Antalya 14-24, Burdur 9-23, Hatay 11-27, Isparta 8-22, Kahramanmaraş 10-25, Mersin 14-26 ve Osmaniye 12-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 6-21 derece, Ankara 7-22, Çankırı 6-24, Eskişehir 7-24, Karaman 6-21, Kayseri 5-21, Kırıkkale 8-23, Kırşehir 6-21, Konya 7-22, Nevşehir 6-19, Niğde 5-20, Sivas 4-19 ve Yozgat 5-19 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 11-28 derece, Bolu 5-24, Düzce 10-26, Karabük 8-26, Kastamonu 5-23 ve Zonguldak 12-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 9-26 derece, Artvin 5-19, Bayburt 2-16, Çorum 8-22, Giresun 9-18, Gümüşhane 2-19, Ordu 8-17, Rize 9-18, Samsun 10-19, Sinop 12-20, Tokat 7-24 ve Trabzon 10-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 2-17 derece, Ardahan -1-14, Bingöl 6-20, Bitlis 1-14, Elazığ 5-21, Erzincan 5-19, Erzurum 0-15, Hakkari 3-16, Iğdır 9-23, Kars -2-13, Malatya 8-21, Muş 5-18, Tunceli 5-21, Şırnak 8-20 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 8-23 derece, Batman 8-23, Diyarbakır 7-24, Gaziantep 10-23, Kilis 11-24, Mardin 8-22, Şanlıurfa 13-25 ve Siirt 9-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulaması ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi'nin kapanış oturumunda konuştu. Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programının temel hedeflerinden sapmadan kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Bakan Şimşek, "Büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik. Şoklar büyük ancak yönetilebilir. Çünkü şoklara dayanıklılık için mali disiplin gibi tamponlar inşa ettik. Biz bu krizi heba edemeyiz. Mutlaka ve mutlaka bunu ülkemiz için fırsata dönüştüreceğiz," dedi. Enerji arz güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, Türkiye'nin enerji tedariğinde uzun yıllardır çeşitlendirme politikası izlediğini söyledi. "Bugün bir arz şokuyla karşı karşıya değiliz. Bizim şu an itibarıyla enerjide Hürmüz Boğazı'na bağımlılığımız neredeyse yok," açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 9-11 Mayıs tarihlerinde Hatay ve İstanbul'da çevre ve iklim medya turu düzenleyecek. Türkiye'nin Kasım'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 zirvesi öncesinde uluslararası medyada farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenecek çevre ve iklim medya turuna 11 ülkeden davet edilen 17 yabancı basın mensubu katılacak. Program kapsamında Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve bu alanda geliştirilen yerli teknolojiler uluslararası basın mensuplarına anlatılacak. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlar, çevre yönetimi alanındaki yenilikçi uygulamaları ve bilimsel araştırma altyapısı dünya kamuoyuna tanıtılacak. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de son yağışlar ve eriyen karla doluluk oranı %74'ün üzerine çıkan Kızılırmak üzerindeki Yamula Barajı'nda tahliye kapağı 16 yıl sonra açılarak su tahliyesine başlandı. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tahliye öncesinde duyuru yaparak bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin devam edeceğini umduklarını belirterek müzakerelere açığız açıklamasında bulundu. Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, "Amerikan müzakereciler belirli nedenlerden dolayı başka konulara odaklandı. Onlar için İran konusu öncelikli," dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna meselesinin çözüm sürecindeki arabulucu rolüne değer verdiklerini belirten Peskov, "Washington'ın müzakere sürecini kolaylaştırmaya devam edeceğini umuyoruz, sürecin devam etmesini bekliyoruz," şeklinde açıklama yaptı. Ve spor temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi Playoff serisi 4. maçında 8 Mayıs Cuma günü deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda adını dörtlü finale yazdıracak. Žalgiris'in kazanması halinde ise dörtlü finale yükselecek takımı belirleyecek. Serinin 5. ve son maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Mayıs Cuma günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu. Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 10 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Bilecik çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Ekrem Çelebi'den alınan bir uzun havayla başlıyoruz programımıza. Fatma Parlakol'dan dinleyeceğimiz bu türküyü Gülşen Kutlu, Kırıkkale'den derlemiş. Derdimin ortağı Sinem Bülbülü, andırırsın laleyle sümbülü. Yadlara demezdim bu gizli sırrımı, derdimi sizlere diye.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımız, Nida Tüfekçi'nin sesinden dinleyeceğimiz Yozgat Akdağ Madeninden bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Nida Tüfekçi repertuara kazandırmış. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı. Baş tabip geliyor zehirden acı. Garip kaldım, yüreğime dert oldu. Ellerin vatanı bana yürüyor.

Türkülerin Dilinden programımızda sırada Çimen İlter İpekçi'den dinleyeceğimiz Aydın'dan bir zeybek havası var. Bu türküyü Ahmet Yamacı, Kemal Kazdağlı'dan derlemiş. Eklemedir koca konak ekleme, Nazlı yârim yine geldi aklıma. Nasıl edeyim başımdaki sevdaya, aman dostlar, yoldan geldim yorgunum, orta boylu bir güzel.

Türkülerin Dilinden programımız Emre Oral Burç'tan dinleyeceğiniz Balıkesir Edremit'ten bir zeybek havasıyla devam ediyor. Bu türküyü Şükran Kip derlemiş. Edremit'in gelini, kınalamış gelini, sarmaya doyamadım o incecik beni. Hoştur cillesi, elmastır esin.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Armağan Elçi'den Muğla Bodrum'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Rüştü Gür'den repertuara kazandırmış. Çökertmeden çıktım başım selamet, Bitez yalısına vardım, koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Burası Aspat değil Halil'im, Bitez yalısı. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yazdı.

Türkülerin dinlenen programımızda sırada Mustafa Özcan'dan dinleyeceğimiz İzmir Bergama'dan bir türkü var. Bu türküyü Talip Özkan, Hüseyin Ayak ve Müfit Akgün'den derlemiş. Sandık üstünde sandık, aman efeler yandık, düşünmeden söz verdik, biz sizi bir adam sandık.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımız Ülkü Beşgül'den dinleyeceğimiz Sadık Ergun'la Adnan Şeker'den anılan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Mustafa Gece Yatmaz Ankara'dan derlemiş. Evleri var engin, babası var zengin, name benim dengim, yandım name.

İlerleyen programımız Tekin Büyükkaya'dan dinleyeceğimiz Çorum Alaca'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Sümer Özgü, Musa Yenilmez'den repertuarı kazandırır. Kayayı Gırcı tuttu, dibini Burcu tuttu.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Fatma Türkan Yamacı. Programımızı Nuri Halil Poyraz'dan alınan İstanbul'dan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen repertuara kazandırmış. Sendeki kaşlar bende olaydı, kaşları senden, rastığı benden, ela gözlü küçük hanım, ayrılamam ben senden. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslı. Bir başka türkü serinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 9-28 derece, Bilecik 9-26, Bursa 11-28, Çanakkale 14-24, Edirne 13-29, İstanbul 14-24, Kırklareli 11-27, Kocaeli 13-28, Sakarya 10-28, Tekirdağ 12-22 ve Yalova 14-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22 derece, Aydın 14-27, Denizli 13-26, Kütahya 7-22, İzmir 14-27, Manisa 13-27, Muğla 9-24 ve Uşak 7-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana 13-27 derece, Antalya 14-24, Burdur 9-23, Hatay 11-27, Isparta 8-22, Kahramanmaraş 10-25, Mersin 14-26 ve Osmaniye 12-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 6-21 derece, Ankara 7-22, Çankırı 6-24, Eskişehir 7-24, Karaman 6-21, Kayseri 5-21, Kırıkkale 8-23, Kırşehir 6-21, Konya 7-22, Nevşehir 6-19, Niğde 5-20, Sivas 4-19 ve Yozgat 5-19 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 11-28 derece, Bolu 5-24, Düzce 10-26, Karabük 8-26, Kastamonu 5-23 ve Zonguldak 12-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 9-26 derece, Artvin 5-19, Bayburt 2-16, Çorum 8-22, Giresun 9-18, Gümüşhane 2-19, Ordu 8-17, Rize 9-18, Samsun 10-19, Sinop 12-20, Tokat 7-24 ve Trabzon 10-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 2-17 derece, Ardahan -1-14, Bingöl 6-20, Bitlis 1-14, Elazığ 5-21, Erzincan 5-19, Erzurum 0-15, Hakkari 3-16, Iğdır 9-23, Kars -2-13, Malatya 8-21, Muş 5-18, Tunceli 5-21, Şırnak 8-20 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 8-23 derece, Batman 8-23, Diyarbakır 7-24, Gaziantep 10-23, Kilis 11-24, Mardin 8-22, Şanlıurfa 13-25 ve Siirt 9-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen